insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

görmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır kalbimden söktüm intiharı. Dert

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

Haber. Vion Efendi. Vion Efendi. En iyiler.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, hap hayırlı, müsmükemmel, kop kolay bir hafta diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Yeni haftanın ilk iş gününde sizlerle birlikteyiz. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan, Viyana FM stüdyolarından sizlere seslenmekteyim.

Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Avusturya saati 7-9, Türkiye saati 8-10. 2 hafta sonra değişecek. Avusturya'da saatler 1 saat geri alınacak. Türkiye ile saat farkı 2'ye çıkacak arkadaşlar. Bunu da hemen hatırlatmış olayım aklıma gelmişken. Yayın sponsorlarımız mega süpermarketlere teşekkür ediyorum. Art Centrum Simmering'e, Bowl Kebap Pandorf'a, Florya Events Dekorasyon'a, Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına, ayrıca Özyiğit Avusturya'ya çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. İlerleyen dakikalarda sponsorlarımızla ilgili detaylı bilgiler vereceğiz. Viyana'da an itibariyle yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık söz konusu. Hava serin ve bulutlu. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 17 derece olacak. Beklentiler o yönde.

Birazdan yol durumuna da bakacağız. Bakalım Viyana trafiği nasıldı? Cuma günü çok yoğun bir trafik vardı Viyana genelinde. Hatta A2 üzerinde meydana gelen bir kazadan dolayı Viyana'ya gelenler 3-4 saat belki de daha fazla trafikte beklemek zorunda kaldılar. Trafik yoğunluğu kuyruk Baden'e kadar uzandı. Yani yaklaşık nasıl söyleyeyim size 30 kilometrelik bir trafik. İnanılmaz yoğun bir trafik, insanı canından bezdiren bir durum söz konusuydu. İnşallah öyle bir şey yaşamayız bu hafta. İlk kez dinleyenler için hemen WhatsApp hattımızı hatırlatalım. +43 660 130 19 79 +43 660 130 19 79. Dünyanın her yanından bu şekilde telefon rehberinize kaydederseniz WhatsApp üzerinden bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz WhatsApp'ta da artık yenilikler var. Bunlardan bir tanesi telefon numarası yerine isim verebiliyorsunuz WhatsApp'ınıza. Telefon numarası olmadan da WhatsApp kullanılabiliyor. Bu teknik bilgiyi de vermiş olayım. Diyelim ki numarayı hatırlamadınız, mesaj atmak istiyorsunuz. Viyana FM olarak arattırdığınızda yine WhatsApp'tan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Evet, Viyana FM her yerde. Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, TikTok'ta, WhatsApp'ta ismimiz Viyana FM. Hiç uzantısı falan yok. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. YouTube'la ilgili şunu söyleyeyim. Geçtiğimiz hafta aktif etmiştik. Yayınları yüklemeye başlamıştık. Bu sefer de telif sıkıntısıyla karşılaştık. Telif ödediğimiz halde YouTube'da arka planda yayınları kaydetsek bile telif sıkıntısı oluştu. Onun yazışmalarını yapacağız bu hafta. Bakalım nasıl geçecek. Yayın tekrarlarını biliyorsunuz YouTube üzerinden verecektik. Öyle de bir sıkıntı oluştu.

Şöyle bir baktım, saatler 07.00'ı gösterdiğinde ilk mesajlar kimden gelmiş diye. Çok sürpriz isimler var. Kurtlar sofrası biliyorsunuz ilk mesajlar. Benim telefonuma kimin mesajı düşüyorsa ilk sıralama o şekilde devam ediyor. Arada bazen bilgisayar ekranını da kullanıyoruz. Dümen yapmak istersek. Yani öyle de bir durum var. Bunlar pozitif ayrımcılık arkadaşlar, bayanlar için.

Muradin Hocam günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel mus, mutlu bir günün olsun. Muradin Hocam 7'de mesaj attı ama bana geçen hafta hiçbir şey ısmarlamadı. Dereceye de giremedi o yüzden. Oyrasya Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da Absberg Gazete'de 5 numara. Murat Erdatlı günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Murat abi bana cumartesi bir şeyler ısmarladı ama demek ki yetersiz kalmış. Murat abi de derece yapamadı bu hafta. Yani kahve falan ısmarladı ama ı-ı. Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar, bereketli günler herkese. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Murat Erdatlı, güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. Sana ve bütün taksici esnafımıza hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Aydın abi günaydınlar. Aydın Türeyen güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun abi. Erko Frizör Bedarf. Turgut günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar diliyor. Eyvallah Turgut abi, sağ olasın. Günün güzel olsun. Canım, seni düşünmekten korkmadım. Tamer günaydınlar. Mutlu haftalar, hoş geldin, sesindeyiz abi diyor. Eyvallah kardeşim. Güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Raşit günaydın. Merhaba Ali abi. Keyifli yayınlar diliyorum. Sana ve tüm dinleyenlerin de güzel bir haftası olsun inşallah diyor. Eyvallah. Uğur hacım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Guten Morgen hacım. Hacım çok emek verdi. Dereceye gireyim diye ama olmadı be hacım ya. Kurtlar sofrası. Emine abla günaydınlar. Güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun. İyi yayınlar diliyor Emine Erdatlı. Kemal günaydınlar kardeşim. Abim hayırlı sabahlar herkese. Hayırlı günler. Rabbim bol bereketli bir hafta nasip etsin hepimize diyor. Eyvallah, bilmukabele. İşin gücün rast gelsin Kemal Ünal. Bahar Hanım günaydınlar. Hayırlı haftalar diliyor herkese. Çok teşekkür ediyorum. Günün ve haftan güzel olsun inşallah. Murat Baran günaydınlar. Toprağım cümlemize kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Eyvallah Murat abi. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Yavuz günaydınlar. İyi yayınlar, kolay gelsin diyor. Eyvallah. Güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun abi. Linz'e sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar, sağlıklı, huzurlu, sorunsuz bir hafta olsun. Eyvallah Bayram Yıldırım, işin gücün rast gelsin, yolun açık olsun. Ömer abi, Guten Morgen Ömer Akkuş. Herkese hayırlı işler, bereketli günler diliyorum diyor Ömer abi. Sağ olasın. Ömer abi neredesin bugün? Muhtemelen Viyana civarındasın. Adam İngiliz anahtarı. Her iş geliyor elinden. Hakan'ım günaydın, İstanbul. Nasılsın Hakan, ne var ne yok, her şey yolunda mı, işin gücün rast gelsin kardeşim. İstanbul Sultan Gazi. Gülay Hanım günaydınlar, güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun, hayırlı sabahlar diliyor, sağ olasın. Tekirdağ. Hayırlı sabahlar diliyorum, herkesin günü mus, mutlu olsun. Fadime Hanım geldi, hoş geldi. Bil mukabele. Hayırlı, mutlu, bereketli sabahlar olsun diyor. Volkan abi geldi, Volkan Acar. Neredesin abi sen ya? Volkan abinin uzun zamandır ses soluğu çıkmıyordu. Yoğundu muhtemelen. İşin gücün rast gelsin abi. An itibariyle kıymetleşim yayına katıldı. O da günaydın dileklerini iletiyor. Bugün sahabelerden konuşacağız. Neler oldu, neler gitti, bir bakacağız geçmişte, anlatacağız o günleri dilimizin döndüğünce. Mahmut günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli günler olsun herkese diyor. Eyvallah Mahmut. Hasret günaydınlar abi, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum diyor. Eyvallah, sağ olasın. Hasret de bayağıdır araziydi, yok. Neredeydin Hasret ya? Sesin soluğun çıkmıyordu. Ayten Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin. Güpgüzel mus, mutlu bir günün olsun İstanbul. Yeni Bosna. Onur günaydınlar kardeşim. Herkesin güzel bir haftası olsun abi diyor. Eyvallah Onur'um. Kolay gelsin sana da. Ben
Leman Şimşek, günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar. Hepimize musmutlu bir hafta diliyorum diyor. Sağ olasın kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Bu hafta böyle sorunsuz bir hafta olsun sana be Süleyman. Serverların bozulmadığı, işlerin az olduğu ama paranın bol olduğu bir hafta olsun. Beren Hanım, günaydınlar. İyi yayınlar. Güzel bir hafta olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. İşin gücün rast gelsin. Gonca Hanım, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. Şimdi önce top 5'e bakalım. Diğer mesajlara sonra devam edelim. Benim sevdam dağlar, taşlar deler. Gelir yüreğim. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Davut var. Obe Österay'tan. Davut, hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Herkesin musmutlu bir haftası olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz Davut. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydın herkese. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayım. İyi yayınlar diliyorum. Ali Bey diyor. Viyana FM dinlemeyince bir yanım hep eksik oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Haftan güzel olsun inşallah. Hoş geldin. Tebrik ediyoruz bu arada. Top 5'te 4 numara. Süper. Top 5 listemizin 3 numarasında bugün Emrah var. Musmutlu haftalar, iyi yayınlar abim diyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin Emrah. Gel dedim, geldi. Döndü bütün dengem. Ben zaten hissediyordum, saklamadım pek de. Bir bakışın yetti. Top 5 listemizin 2 numarasında bugün Faruk var. Hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Faruk, hoş geldin kardeşim. Güpgüzel, musmutlu bir hafta diliyorum. İçimde deli bir tempo var şimdi. Kalbimde aynı şey. Faruk, cumartesi günü yabancı transferler hakkındaki görüşlerini basın mensuplarına açıkladı arkadaşlar. Yaklaşık 300 kişinin önünde. Vallahi helal olsun Faruk'a ya. Top 5 listemizin 1 numarasında bugün Şerife Küçük var. Günaydın canlar. Herkese musmutlu sabahlar diliyorum demiş. Tebrik ediyoruz Şerife Küçük. Vallahi süper. Kurtlar sofrasında zirvede bir bayan var. Yok böyle bir şey.

Suat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Şu an 5 derece sıcaklık var diyor Schwarzopango'da, Salzburg'da. Suat bizde de 8 ya, pek bir şey değil öyle arada. 3 derecenin laf olmaz. Güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun Suat. Nihat aleyküm selam kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar Ali abi diyor. Eyvallah Nihat'ım. Günün güzel olsun, işin gücün rast gelsin. Best bike, Praga şimdi. Aziz Başkan günaydınlar. Abi iyi yayınlar. Hayırlı haftalar herkese. Hayırlı işler diliyorum diyor. Eyvallah Azizim. Erko Frizör Bedaf bil mukabele. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir haftan olsun. Sadık günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. Kolay komen. Nihal Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Günümüz çayın ilk yudumu kadar harika olsun demiş. Bakın çayın ilk yudumu kadar. Bunu ancak çay severler bilirler. Çay sevmeyenler pek o mutluluğu bilmezler. Eser aleykümselam kardeşim. İyi yayınlar, bereketli, kazasız, belasız haftalar ve ömürlerimiz olsun diyor. Eyvallah Eserim, yolun açık olsun kardeşim. El Muda Transport. Hepimiz için bereketli, güzel bir hafta olsun. Musmutlu, süpsüper, müsmükemmel, hap hayırlı bir hafta olsun inşallah. Nesrin Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hayırlı haftalar diliyor, hoş geldin. Velse sevgiler, selamlar. Mesut abi, Mesut Reis günaydınlar. Güzel yayınlar herkese. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum diyor. Sağ ol abi, işin gücün rast gelsin.

0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. Saniye saniye, salise salise aracınızın olduğu her yeri görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. Kaç kilometreyle gitti, nerede durdu, nerede kalktı, her şeyi görüyorsunuz. Biz araçlarımızı da kullanıyoruz. Firması olanlar özellikle de tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ücretler de çok cüzi. Viyana trafiği çok fena. Bakmayaydık iyiydi. Çok fena bir trafik var an itibariyle. A23 Süt Ostangent'e her iki yönde yoğunluk var. 22. Viyana bölgesinden Kagran, Donaustadt bölgesinden 10. Viyana bölgesine doğru yoğunluk hat safhada nereden başlıyor? Geverbe Park, Stadtlohan'ın olduğu bölgeden başlıyor. Renk de kopkoyu, kırmızının en koyu hali. Ta ki bugün trafik nereye kadar geliyor? Erdberg'e, Lende'ye kadar uzanıyor arkadaşlar A23'te. Sonrasında açılıyor. Yine A23'te Tangente'de Kagran, Genzendorf istikametine doğru trafik yoğunluğu. Erdberg'in oradan başlıyor ta ki Handaske'ye kadar. O arada da bir yoğunluk var. Ciddi bir yoğunluk var. A22 yine yoğun her sabah olduğu gibi. Kaisermühlen tünelinin içinden başlıyor yoğunluk. A23 ile birleştiği yere kadar. Yine A22'de Nordbrücke üzeri bağlantı yolları çevresi bir hayli yoğun görünüyor bugün. A4'te Viyana istikametine doğru yoğunluk var. Havaalanı yolu. Havaalanı istikameti açık ama Viyana istikameti yoğun arkadaşlar. S1 yol ayrımından itibaren yoğunluk başlıyor. Bazı bölgeler akıcı, bazı bölgelerde trafik durma noktasına gelmiş. A2 yoğun, bir hayli yoğun. Cuma günü demiştik yoğun diye hatırlarsanız. Gundramsdorf bölgesinden yoğunluk başlıyor A2'de. A23 ile birleşerek Viyana'ya kadar devam ediyor. Vözendorf köprülü kavşağı Knoten Vözendorf'ta bir hayli yoğun. Bu arada B17'de de yoğunluk oluşmuş. Otoban yoğun olunca tabii ister istemez yolu bilenler o tarafa kaçıyor ama pek de fayda etmiş gibi görünmüyor. A23 Altmannsdorf otoban çıkışı yoğun. Haliyle Altmannsdorf Strasse ve Breitenfurt Strasse'de de yoğunluk var. Yine A23 Landstrasse otoban çıkışı yoğun. Landstrasse Gürtel yoğun. Südbahnhof bölgesi yoğun. Metzlensdorfer Platz yoğun. Trieste Strasse'de de yoğunluk var. Gürtel Margareten Gürtel yoğun. Nussdorf Gürtel bir hayli yoğun. Şehir merkezinde Karlsplatz yoğun. Donau Kanal bölgesi her iki yönde yoğun. Bu Schweden Platz'ın olduğu Praterstern'le bağlantı yollarının hepsi yoğun arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman pazartesi trafiği kendini hissettiriyor. Hiç de iyi haberler yok.
0: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
1: Yani trafik durumu bu şekilde. Yola çıkmadan önce mutlaka trafik durumuna, navigasyona bir bakın. Sonrasında yola çıkın. Tavsiyemiz bu yönde. Her ne olursa olsun yolunuz açık olsun. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali Bey iyi yayınlar diliyorum diyor. Hoş geldin Cevat. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. İngiltere, Norwich. Şerife müdüremiz geldi. Günaydın patron, günaydın Viyana Femciler. Şerife diye duyunca hani bir heyecanlanmadım değil. Sanki diyor kendi adımı duymuş gibi oldum ama ben mesaj yazmadım nasıl birinci oldum diye düşündüm diyor. Ama sonrasında adaşının birinci olduğunu öğreniyor. Tabii diyor ki adaşım birinci olduysa ben birinci olmuş oluyorum diyor. Tebrik ediyoruz o zaman seni Şerife müdüremiz. Tebrik ediyorum Top 5'teki bütün arkadaşları. Kurtlar sofrasında zirveyi aydınlatan adaşımı ekstra tebrik ediyorum diyor. Hoş geldin güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Kemal müdürümüz de geldi. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun Ali diyor. Eyvallah müdürüm, hoş geldin. O Österreich müdürümüz de an itibariyle buradalar. Acım acımı keserek ümit ekip
2: dert bir çek.
1: Günaydınlar abi, Sadık abime söyler misin? Biraz az çalışsın, tatil yapalım diyor. Meryem günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Sadık bak, Meryem diyor ki Sadık abim biraz az çalışsın diyor, tatil yapalım diyor. Sadık az çalış biraz ya, niye bu kadar çok çalışıyorsun? Suat, öncelikle Şerife ablayı ve Yıldız ablayı tebrik ediyorum. Sonra da tüm abilerimi tebrik ederim diyor. Eyvallah Suat. Küçük müçük demedi, herkesi çalımladı. Golünü de attı, helal olsun. İlk beştekileri tebrik ediyorum. Ne kadar gıcık olsam da tebrik ediyorum diyor. Centilmensin Murat abi, o yüzdendir ya. Ali abi iyi yayınlar, herkese güzel bir hafta diliyorum. Ömer Akkuş, Süleyman ve Muradin hocama çok selamlar. Ve aleyküm selam Kamil, hoş geldin kardeşim. Günün güzel olsun, hayırlı işlerin olsun. Gerçi sen istirahate çekileceksin birazdan, çalıştın gece. Daha Haydar Beyler, Rafet Beyler teşrif edemediler. Rafet Bey muhtemelen uyuyor, hemşerim. Hayırlı sabahlar, güzel bir hafta olsun herkese. Cihat'ım hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir hafta diyorum Cihat. Esila yanında mı Esila? Naide günaydınlar, keyifli yayınlar diliyor. Sağ olasın Naide, işin gücün rast gelsin. Bereketli olsun haftan. Günaydınlar, iyi yayınlar abim. Herkese güzel, mutlu, bereketli haftalar diliyorum diyor. Ahmet Yakup Duman geldi. Eyvallah kardeşim, işin gücün rast gelsin. Bil mukabele.

20 yıl sonra muhtemelen bazı meslekler artık hayatımızda olmayacak, hatırlanmayacak bile. O zamanlarda dünyada olanlar, özellikle genç nesil, o meslekler sayıldığında yok canım öyle meslek mi olur falan diyeceklerdir. Bugünkü konumuz bu olsun. Buradan başlayalım, erken başlayalım biraz. 20 yıl sonra büyük ihtimalle hayatımızda olmayacak meslekler nelerdir arkadaşlar? Aklınıza neler geliyor? Bir yazın bakalım, ben de bir yorumlayayım. Evet, olabilir, olmayabilir. Bir fikrimi beyan edeyim.

Neco günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Gemset Gastro. Neco neredesin sen ya? Neco bilmiyorum ama aşağı yukarı bir iki haftadır sesi çıkmıyor herhalde. Çok çalışıyor Neco ya. Kardeşim güpgüzel, musmutlu bir günün olsun Necati. Gürcan abi günaydınlar. Kahvesiyle birlikte geldi Gürcan abi. Hayırlı yayınlar kardeşim. Güzel bir hafta olmasını diliyorum hepimiz için diyor. Top 5'te dereceye giren arkadaşları da tebrik ediyor. Eyvallah Gürcan abi. Geunt Oda. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Turgut da dereceye giren bay bayan bütün arkadaşları tebrik ederim diyor. Eyvallah Turgut abi. Nihat direkt bizi gömdün be kardeşim ya. Radyocu olmayacak diyor. 20 yıl sonra radyocu olmayacakmış. Ne diyorsunuz bu konuda? 20 yıl sonra radyocular olmayacak. Vallahi olabilir. Yani yapay zeka olduktan sonra radyoculara ne gerek var? Vay be, neslimizin son örnekleriyiz. Bizden sonra radyoculuk da bitecek. Sesimizi kopyalar, yapay zeka konuşur bizim yerimize. Tayfun günaydınlar Tayfun. Hoş geldin güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Glaseray Tayfun 10. Viyana. Tayfun diyor ki kalaycı. Zaten kalaycıların hepsi artık kalmadı. Kalaycı diye bir şey yok ya. Eskiden de o.

Bak şu anda çok güncel olan meslekler var ama 20 yıl sonra muhtemelen hiçbiri olmayacak hayatımızda. O kadar basit meslekler ki gündelik hayatımızda sıkça karşılaşıyoruz. Bunun denemeleri de yapılıyor. Yani olmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Onu öncelikle söyleyelim. En basit örnek televizyonlarla ilgili verelim. Önceden biliyorsunuz çanak antenler vardı. 90'larda çok meşhurdu. 2000'lerin ortalarına kadar da devam etti. 2010'lara kadar. Şu anda çanak anten nesli tükenmek üzere artık. Yani çok nadir insan da var. Onun yerine IPTV'ler aldı. Dijitalleşti her şey. Mesela çanak anten işi yapan yüzlerce insan vardı. Avusturya'dan bahsediyorum ben tabi bu arada. Türkiye'de kastedersek binlerce insan vardı. Çanak antenciler vardı, dükkanlar vardı. Şimdi kaç tane kaldı abi? Yakında o kalan 3-5 tane dükkan, onlar da artık kalmayacak. Onlar da gidici. Zaten o yüzden kendini geliştirenler başka işlere yönleniyor. Sadece çanak anten değil, işte alarm sistemleridir, dijital televizyon sistemleridir vesaire. Aynur Demircan, günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir haftan olsun, hoş geldin. Hakan, günaydınlar. Hakan Cem Türk, güzel, musmuslu bir haftan olsun. Sesin gelmiyor, sen konuşuyorsun ama. Hayırdır, motor mu kullanıyorsun sen? Kaskı da takmış kafaya. Motordan konuşuyorsan rüzgardan başka bir şey gelmedi ses olarak. Hayırlı işlerin olsun kardeşim, işin gücün rast gelsin. Der Otomayista. Kasiyerler olmayacak diyor Turgut abi. Evet, kasiyerlerin de artık ömrü tükenmek üzere. Biliyorsunuz birçok market zinciri artık kasiyersiz sisteme geçiş yapmaya başladı. Bazı kasalar normal devam ediyor. Bazı kasalarda kasiyer yok. Yani kasiyerciler ayağını denk alsın. Kendilerine başka meslek baksınlar. Emine abla da dereceye giren arkadaşları tebrik ediyor. Özellikle de Şerife ve Yıldız Hanım'ı tebrik ederim diyor. Sağ olasın abla. Taksiciler ayağını denk alsın. Taksiciler bile gidebilir diyor Nihat. Vallahi doğru söylüyorsun. Taksiciler. Amerika'da bak, şoförsüz taksiler var artık. Nihat diyor ki abi diyor, senin yerine de bir yapay Ali Süzen koyarlar, ne olacak diyor. Vallahi doğru söylüyorsun Nihat ha, şaka değil. Doğru. Adam gelecek abi, sesimi kopyalayacak, diyecek sen şuraya bir 10 saniye 20 saniye neyse 3-5 dakika konuş. Oradan sesimi kopyalayacak abi, yapay bir tane sunucu. Şu an nasıl ChatGPT ile konuşuyoruz, cevap veriyor. Küfür ettiğin zaman lütfen benimle öyle konuşma falan filan da diyor. Yani bak düşünün, yaparlar abi. Şarkıların bile yapay zekası çıktı artık. Aynen, Yıldız Hanım kasacı diyor. Kasiyer, kasacılar artık bir 20 yıl sonra hayatımızda olmayabilirler. Bayram da kasiyer yazmış. Kasiyerler gidici abi. Karbüratör ustaları, motor ustaları. Genel olarak şöyle Kemal, yani araba tamircileri bile olmayabilir 20 sene sonra ya da son demlerini yaşayabilirler. Çünkü elektrikli araçlar çoğalacak. Bir haber paylaşmıştık VNFM sosyal medya sayfalarında, belki okumuşsunuzdur. Haberde diyor ki Avusturya'da elektrikli araç kayıtları, yani haliyle satışları, dizel ve benzinli araçların toplamını geçmiş. İlk kez böyle bir şey olmuş. Düşünebiliyor musunuz? İlk kez elektrikli araç satışları benzinli ve dizel araçların satışını geçmiş arkadaşlar. İleride ben bir belgesel izlemiştim. Orada diyor,
Araba tamircileri olmayacak. Arabalar aynı. Lego gibi olacak. Diyelim ki arabada, arabanızda bir hata var. Ekranda gösterecek. Diyecek ki akü hatası. Araba tamirhanesine gideceksiniz. Lego gibi açacaksınız kendiniz. İşte orada aküyü alıyorsunuz. Makineye koyuyorsunuz. Makine tamir ediyor. Size geri veriyor. Geri takıyorsunuz siz de. Her şey Lego gibi. Basitçe ne yapabileceğiniz bir şekilde. Yani bunlar... Bu belgeseller boşuna çekilmiyor, onu da söyleyeyim. Neler olabileceğini söylüyor. Aslında bu teknoloji şu anda var ama halkın kullanımına sunulmuyor sadece. Bilginiz olsun. Yani telefonda şu anda biz işte 5G internet kullanıyoruz. Bundan 10-15 yıl önce nasıldı? Yani 2015'leri hatırlayın, çok geriye gitmeyelim. 10 yıl öncesine gidelim. İnternet, tuşlu telefonlar böyle yeni yeni, çok yavaştı vesaire. Şu anda bir sayfaya tıkladınız, 2-3 saniyede açılmadığı zaman hemen sıkılıyorsunuz değil mi? Çok geç açılıyor, çok yavaş açılıyor falan. Yani bundan 10 yıl önce o sayfa belki 30 saniyede açılıyordu ama hiçbirimizin sesi çıkmıyordu. Öncesinde tuşlu telefonlar vardı vesaire. Önce teknoloji üretiliyor, devletler tarafından kullanılıyor. Daha üst teknolojilere geçtiğinde de lan ziyan olmasın, şu garibanlar, vatandaş kullansın şunları, bunları bir de parayla iteleyelim bunu diyorlar yani. Sistem öyle dönüyor arkadaşlar. İşin doğrusunu konuşayım ben size. Hiç kusura bakmayın yani, övemeyeceğim. Abi diyor, en garanti bizim işimiz. Elektrik kablolarını, lambaları bağlamak için çok gelişmiş robotlar lazım diyor. Vallahi Faruk, aynen. Şimdi şöyle, fabrikasyon üretimde sıkıntı olmaz ama işte otelde böyle o iş bu iş yapılacak, onlara mecbur bir teknisyen lazım. Yani o yönden sıkıntı olmaz. Senin işin gider. Senin işin gideri var daha. Bir tarafım çok kış, bir tarafım yaz. Bir duman al çek, bir tarafa yaz. Etme bana naz, çok da değil az. Konuşulur her şey. Necati diyor ki, abi diyor, bence üreticiyle son müşteri arasındaki toptancılar da olmayacak. Çünkü üretici direkt son müşteriye satmaya başlayacak diyor. B2B, B2C'ler olmayacak o zaman değil mi Necati? Aynen. Üreticiler artık direkt satmaya başladılar. Doğru söylüyorsun. Handlalar diyelim. Mağazalar, aracı toptancılar, onların da ömrü tükenmek üzere. En azından yapay zeka dümen yapmaz senin gibi diyor. Vallahi bilmiyoruz da abi, sesimizi kopyaladığı zaman dümen de yapabilir Murat abi. Çok da güvenme yapay zekaya. Yolda bırakır seni. Şimdi yapay zekaya bir şey yaptırıyorsunuz, tamam mı? Diyorsun ki, doğru yap diyorsun, bu yanlış diyorsun. Ha pardon, özür dilerim diyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Sen diyorsun, bir önceki talimatımda, komutumda böyle demiştin. Aa evet, pardon diyor. Geçiştiriyor abi. Yapay zekada her şey doğru diye bir şey yok arkadaşlar. Burada radyoda size artık söver mi, yalan yanlış bilgiler mi verir bilemiyoruz. Biz en azından düzgün bilgiler veriyoruz bak. Ama diyor Murat abi, kıymetimizi bil diyor. Sen olduğun sürece biz seni dinleriz. Yapay zekayı dinlemeyiz diyor. Sen işsiz kalmazsın diyor. Murat abi, Allah razı olsun ya. Vallahi çok duygulandım şu anda Murat Erdatlı, bilemezsin. Bu arada diyor, ChatGPT küfüre karşı mı? Ben bilmiyordum. Demek ki sen küfürlü konuşuyorsun. Abi ChatGPT'yi bir denedim. Küfür kültürü nasıl diye, ama... Hep kibar konuşmaya çalışıyor. Araba tamircileri olmazsa diyor, Rafet abime ne iş önerelim? Allah Allah. Rafet abi araba tamirciliği olmasa, ya 20 yıl sonra Rafet abi zaten 70'ini aşmış olacak. Ne iş yapacak? Emekli. Otursun, emeklilik parasını yesin, güzinenin başında çayını demlesin, kestanesini pişirsin. Ne işi var işle güçle? Zaten yalandan çalışıyor, dümenden çalışıyor dükkanda. Bu arada isim nedir kardeşim? Almanya'dan yazıyor bizlere. ATM'lerden para çekme olmayacak. Her şey dijital olmaya başladı diyor.
Aynen, dijital ödeme sistemleri, nakit para diye bir şey 20 sene sonra kalır ya. Son demler olur artık. Olur ama azalır. Bak, ankesörlü telefonlar önceden her yerde vardı değil mi? Her köşe başında. Şu anda ankesörlü telefonlar sadece çok merkezi yerlerde böyle numunelik bulunuyor. Nakit parayla uğraşan meslekler olmayacak diyor eser. Eyvallah, aynen. Parayla ilgili meslekler sıkıntılı arkadaşlar. Bankacılık mesela. Artık bankalarda gittiğiniz zaman direkt öyle kasayla falan pek muhatap olmuyorsunuz. Para yatırsanız da para çekseniz de her şeyi oradaki cihaz üzerinden yapıyorsunuz. ATM diyorlar ya. Hatta bu konuda Türkiye çok daha gelişmiş durumda, onu da söyleyeyim. Fotoğrafçılar olmayacak diyor Aziz Başkan, fotoğrafçılar. Yok ya, fotoğrafçılar hani bugünkü kadar değil ama az da olsa olur Aziz Başkan. Çünkü o biraz daha böyle ne diyorlar? Orada kaliteyi arttırıyorlar. Farklı bir alana dönüştü. Eski fotoğrafçılar yok bizim bildiğimiz. Ama haklısın, genel olarak fotoğrafçılık diye bir şey de kalmayacak. Öyle dükkan açan falan kalmaz artık. Hobi fotoğrafçılar olur. Dündar günaydınlar. Hayırlı sabahlar kardeşim. Hayırlı yayınlar diliyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin Dündar. Yasin kankam nerede? Haftanın ilk günü ya. Yasin kankam şimdi malzeme alıp götürüyordur. Sipariş veriyordur. Yoğun tabii. Müşteri hizmetleri olmayacak diyor Murat Baran. Eyvallah abi. Aynen öyle. Zaten şu anda bile her şey dijital. Şu hata varsa 3'e basın. Bu varsa 4'e basın. Diğeri varsa 5'e basın. Oraya basıyorsun abi. Şuysa şuna basın. Buysa buna basın. Oraya basıyorsun. Oysa ona basın. Buysa buna basın. Abi basıyorsun basıyorsun. Vallahi hiçbir şey yok. En son seni hattan atıyor. Roman yazarı, senaristler hiçbiri olmayacak diyor. Senaristler olur be hacım ya. Roman yazarlar olmaz da senaristler olur ya. Yani bu sosyal medya için reels'lar, videolar, içerik üretiyorsun ya. Onlara gene lazım olur. Biraz meslek değişir. Komutla yaparlar falan. Komple ölmez herhalde. Cihat da kasiyer demiş. Kasiyeri söyledik. Kasiyerler artık kendilerine yeni bir meslek baksınlar şimdiden. Ayaklarını denk alsınlar. Boyundan büyük işler başarmak demek ki buna deniyormuş. Murat abim diyor. Bak, Şerife Küçük diyor buna. Canım adaşım, bu ödül sana ve tüm bayan arkadaşlarımıza. Ben demek siz demek, siz demek ben demek diyor. Oo. Şerife'yi tebrik ediyoruz tekrardan, Şerife Küçük. Günün birincisi top 5 listemizde. Boyundan büyük işleri başarmak buna deniyor diyor. Çok iyiydi. Bundan 20 sene, 30 sene sonra hangi meslekler olmayacak bilmiyorum ama böyle devam ederse insanlığın sonu gelecek yapay zekayla diyor. Eyvallah Süleyman Şimşek. Bu işlerin en çok içinde olan birisi Süleyman Şimşek arkadaşlar. Adamın mesleği sürekli bu işlerle, yapay zekayla, yazılımlarla uğraşıyor. Dediği gibi insanlığın sonunu getirecek bu yapay zeka. 20 sene için böyle konuşuyoruz ama 50 sene sonra dersek hiçbirimiz dünyada kalmayacağız zaten ama bizim çoluk çocuğun işi yaş. Vallahi çok yaş. İnsani duyguları taşıyan meslekler, kreş öğretmenliği, hasta bakıcısı, bunlar kalıcı meslekler diyor. Garsonlar gider mesela diyor. Garsonlar, evet, robotlar garsonların yerini alabilir arkadaşlar. Aynen öyle Şerife müdüremiz. Günaydın Ali abi, dinleyen herkese selam. 20 sene sonradan bahsediyorsan garantideyiz desene diyor. Esin, aynen sen yırttın. 20 sene daha geçinirsin, ekmek yersin kasiyerlikten ama 20 sene sonra ne olur bilemiyoruz. Şimdi kasiyer dedik ama tüm marketler için bunu söyleyebiliriz. 20 sene sonra bir bakmışsın abi, marketlerde hiçbir tane personel yok. Ya da 2 kişi 3 kişi. Şu anda 10, 12, 15 kişinin çalıştığı bir markette düşünsenize sadece 2 kişi 3 kişi, onlar da robotları yönlendirmek, programlamak için. Vallahi bunlar
belki şu anda sizlere yabancı geliyor ama o günleri yani ölmez sağ kalırsak göreceğiz o günleri. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar abi, hoş geldin. Güp güzel, mus mutlu bir günün olsun. Viyana Hüseyin abi, biraz önce Almanya'dan mesajımız var demiştik. Rafet abim ne iş yapar dedi. O arkadaşımız da Hüseyin. Horoz şekeri imalatı yapsın diye. Ya Rafet abim 20 yıl sonra 70'ini geçecek, ne işi var horoz şekeriyle falan ya. Şoförler de yolcu olabilir bu gidişle diyor. Otonom sürüş tırları bile yaygınlaştı diyor. Eyvallah Emrah. Aynen. Şoförlerin işi de yaşa arkadaşlar. Mesela taksici Murat abi. Hadi sen yırttın ama genç yaştaki taksici arkadaşlar kendilerine meslek baksınlar. Çünkü 20 yıl sonra taksici diye bir şey kalmayabilir. Yani taksiciler de birbirlerini kırmasınlar. Bu vesileyle bunu da söylemiş olalım. 3 günlük dünya arkadaşlar, 20 yıl sonra taksicilik diye bir şey kalmayacak. Bak ona göre ayağınızı denk alın. Kimsenin kalbini kırmayın. Şenol günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar diliyor. Eyvallah, işin gücün rast gelsin Şenol. Peki boyacılar 20 yıl sonra olacak mı arkadaşlar? Boyacılık mesleğiyle uğraşanlar. Bence 20 yıl sonra boyacılar azalsa da devam edecek boyacılık mesleği. Çünkü ince işler var. Robotlar o ince işleri hala yapamıyorlar. Boyacılıkta sürekli yeni bir şeyler geliyor. Mesela 20 yıl sonra berberler hala mesleğine devam eder bence. Berberlik hiçbir zaman ölmeyecek bir meslek. Hiçbir makina İnsanoğlunun yaptığını yapamıyor. Sürekli bir şeyler çıksa da o berbere illa gidilecek. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalarımız olsun, iyi yayınlar. Ta Hollanda'dan, Kadir abiden ve benden selamlar olsun diyor. Ve aleyküm selam Haydar'ım, hoş geldin kardeşim. Kadir abi, sana da kolay gelsin abi, günaydınlar. İşiniz gücünüz rast gelsin. Roto Home, Roto Möbel çalışıyor adamlar ya sizler için. Kaliteyi nasıl uygun fiyata alıyorsunuz? İşte böyle adamlar dolaşıyor. Hollanda, Belçika, Almanya. Her yeri dolaşıyorlar ki sırf sizlere en iyiyi en uyguna verebilmek için. Ölmeyecek tek meslek gassal. Ben bir an önce diyor meslek değiştireyim, gassal olayım. Vallahi Murat abi, yani şimdi şöyle bir şey var, 20 yıl değil ama belki bir 30 yıl sonra gassallar da kalmaz, 40 yıl sonra. Niye abi? Şimdi bir şey diyeceğim de olmayacak. Yani inançlar gitgide zayıflıyor biliyorsunuz, hangi dinden olursa olsun. Böyle olunca da klasik işte inanca göre defin işlemleri de olmayacaklardır. Çukur açıp içine atarlar abi yani. Yakmalar falan başladı biliyorsun. Yapılıyor zaten. Yani gassalların da işi garanti değil. O kadar çok da emin olma. Murat abi, bir görünen bir de görünmeyen becerilerimiz var bizim diyor. Canım adaşım, seviliyorsun diyor. Yani boyumuz kadar bir de yerin altında boyumuz var Şerife. Bu gece günaydın herkese, sağlıklı, musmutlu bir hafta diliyorum. Kolay gelsin Ali abi diyor. Şeyma Hanım geldi, hoş geldi. Günün güzel olsun, işin gücün rast gelsin Şeyma. Özgür günaydınlar, hayırlı sabahlar abi. Yapay zekanın sosyolojik ahlak boyutu en az teknik kısmı kadar önemli olacak belki de diyor. Eyvallah Özgür. Ahlaki boyutu, sosyolojik ahlaki boyutu. Yani şu an için inan oraları düşünmeye hiç gelemedik bile. İşimize geldiği kısmını kullanıyoruz ya yapay zekanın Özgür. O yüzden rahat, geniş geniş takılıyoruz ama dediğin gibi onun bir de sosyolojik konumu var, ahlaki durumları var. Bakalım zaman neyi gösterecek? Yaşayacağız, hep birlikte göreceğiz. Bu alanda da yeni meslekler ortaya çıkar mı acaba? Mutlaka çıkar. Çıkmaz diye bir şey yok ya. Hiç mesela sosyal medya yöneticiliği günümüzde acayip bir meslek ya. Çok ihtiyaç duyulan mesleklerden bir tanesi. Sosyal medya yöneticiliği arkadaşlar. Sosyal medya içerik üreticiliği diye bir meslek var.
Düşünebiliyor musunuz? İçerik üretiyorsun. Influencer kısmını geçtim zaten. Yani içerik üretiyorsun. Bu içerik işte grafik hazırlama, videolar hazırlama, bir konu bulma vesaire vesaire. Bundan 20 yıl önce deselerdi ki sosyal medya içerik üreticiliği mesleği. Hadi canım derdik. O nele falan filan derdik ama şu anda var. 20 yıl değil 5 yıl içinde başlıyor diyor şoförsüz taksiler. Hazırlık başladı bile diyor. Eyvallah Volkan abi, bak arkadaşlar, Volkan abi bu arada ticaret odasında taksiciler bölümünde görevli, diyor ki hazırlıklar başladı 5 yıl içinde.

0: bir meslekte kalmayabilir artık diye. Evlenen mi olmayacak Emrah? Kimse evlenmeyecek, o yüzden olmaz o meslek herhalde. Raşit bir sesli mesaj göndermiş, bir verelim bakayım nedir, ne demiş.
1: Abi sana sadece şunu söylemek istiyorum, daha cuma günü başıma geldi. Vinalinyen'i aradım, hani Vinalinyen'den bir insanla konuşmak istedim. Aradığımda bana dedi ki şu an dedi yapay zeka ile konuşuyorsunuz dedi. Sorularınızı o cevaplayacak dedi. Yemin ediyorum sana sadece şunu dedim. Heyas dedim, wir möchten miteinander Menschen sprechen dedim. Dedim ki oğlum dedim, ben dedim bir tane insanla konuşmak istiyorum dedim. Yapay zeka ile konuşmak istesem dedim normal internetten yazarım dedim. Öyle dedim cevabı alırım dedim. Ondan sonra okay tutun slide dedi. Hani kusura bakmayın dedi, beni insana bağladı. Hani artık her şeyi o kadar çok yapay zekaya vermişler ki adamı çileden çıkarıyorlar. Saygılarımla.
0: Raşit postayı koymuş. Oğlum demiş, ben insanla konuşuyorum. Konuşmak istiyorum. Heyast. Sövdün mü lan Raşit arada? Doğru söyle. Klasik Alman küfürü var. Onu da söyledin mi? Heyast oğlum, ben insanla konuşmak istiyorum. Sen kimsin lan? Yapay zekaya. Kapat telefonu. Raş diyor ki bu arada benim iş bitmez abi diyor. Ben ştablacıyım diyor. Komisyon diyor. Mecbur olacak diyor ya. Doğru, bazı işler direkt robota verilemiyor arkadaşlar. Ama mesela bu paketleme firmalarında işçi sayısı çok çok çok azalacak. Aynı şekilde kurye. Kuryeler de gidecek. Yazmadınız ama kuryelerin de sonu iyi değil. Ben söyleyeyim. Kuryeler, ayağınızı denk alın. Kendinize başka meslek bakın. Abi diyor hangi markette 10-15 kişi çalışıyor diyor. Naide vallahi hiçbir işin göründüğü kısmı öyle değil. Şu anda bir Spar, Billa, Hofer, Lidl şubesinde en az 12-13-15 kişi çalışıyor. Siz önde belki 2 kişi 3 kişi görüyorsunuz ama. Mesela Esin'e soralım. Esin, senin çalıştığın yerde kaç kişi çalışıyor? Ya dışarıdan bakınca farklı gözüküyor değil mi? Mega süpermarket 23 müdürümüz Emrah, kaç kişi çalışıyor kardeşim sizin orada? 3-4 kişi hem kasa hem düzenleme aynı anda yapıyorlar diyor. Yok yok Naide, yanlış biliyorsun. Sana hep 3-4 kişi geliyor. Abi büyük ihtimal diyor şurada %80 hepimiz diyor Alzheimer olacağız. Çoğu şeyi zaten unutmuş olacağız. Kimimiz altımız işiyor, kimimiz mamayla besleniyor falan filan diyor. Yani 20 yıl sonra biz yırttık ama gerisini bilemiyoruz. Zuhal abla günaydınlar. Ali abi sana ve dinleyen herkese bol bereketli, sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz abla. İşin gücün rast gelsin. Ispartalı Ayşe, Gude Morgen, patronu iyi yayınlar, iyi sabahlar, sağlıklı, huzurlu bir haftamız olsun diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Bizim meslek ölmez, robot merdivene binip yürüyemez 4 metre yükseklikte diyor. Eyvallah Sadık. Ya ince işlerde kesinlikle robot olmaz ya, kullanamazlar. Para da kalmaz, o da dijital olur diyor. Aynen aynen, o da dijital olur. Onu söyledik. Para mara 20 yıl sonra hak getire. Kur'an'da yazdığı gibi şehirden köye dönülecektir. Herkes ekip biçip karnını doyuracak diyor. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynur Demircan, teşekkür ediyoruz bu mesaj için de. Bakın, köylerinize sahip çıkın. Köylerinizdeki yerlerinize sahip çıkın. Şu an köyünü beğenmeyen, köyünü böyle hor gören, köyde yaşanır mı diyenler var ya. O köylerdeki arazileriniz çok kıymetli olacak. Çok çok, öyle böyle değil. Rafet abi günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Tüm ekibe ve dinleyicilere selam olsun. Özellikle Hüseyin 20'ye bizim ekipten diyor. Rafet abi geldi Cideli. Hoş geldi hemşerim. Hüseyin ilk kez yazdı sağ olsun. Horoz şekeri imalat eder diyor. Rafet abi 20 yıl sonra senin araba tamirciliği abi Afida senin. Güle güle, öyle bir meslek kalmıyor. Sana meslek arıyoruz Rafet abi. Heyas du dedim diyor ama bayağı sinirlenmiştim gelen faturadan dolayı. Bir de yapay zeka çıkınca karşıma çileden çıktım diyor. Tabii yapay zekayı görünce Raşit şöyle bir horoz gibi kabardı, bir artist

0: istendi. Karşısına çıkaydı şöyle deli dolu biri görürdüm bakayım. Yes, hey istemeseydi diyor iyiydi diyor. Hacım valla öyle demiş yani Raşit. Yani sesli mesajı da verdik. Boşuna korona veya şu anda veba hastalığı yaymıyorlar. İnsanları azaltmak için yapıyorlar bunu. Çok zengin kesimler insanlığı azaltmak istiyor diyor. Allah var gam yok. Elhamdülillah. Amenna ve sadakna. Onda sıkıntı yok hacım. Yani zaten zenginler diyor ki dünyada çok insan var. 8 milyarı geçtik. Bu kadar insan dünyaya fazla. Böyle giderse neslimiz, insanlığın nesli kuruyacak. O yüzden insan sayısını azaltmamız lazım diyorlar. Bunu yani artık açık açık söylüyorlar. O yüzden de korona ve benzeri salgınları çıkartıyorlar. İnsanları test ediyorlar. Haberiniz olsun. Kapımızda metalik biri durduğunu hayal ettim de aman Allah'ım kuryelere yazık olmuş diyor. Vallahi kuryelere yazık olacak ya. Taksicilere yazık olacak. Murat Erdatlı hadi bak 5 yıl abi sen emekliliğine kadar hadi bir 5 yılda uzatma vereyim. 10 yılın var abi senin yaş 52-62 ha işte malulen emekli olursun Murat Erdatlı. Hadi yırttın sen yırttın hadi. Hadi. Bak Naide iyi dinle. Şimdi Esin'den cevabı aldık canlı canlı. Görülen o ki çocukları bu mesleklere yönlendirmek lazım. Yapay zeka, yazılım ve siber güvenlik. Aynen öyle Esin. Çok doğru söylüyorsun. Artık çocuklarımızı özellikle yazılım üzerine yönlendirmemiz gerekiyor. Geleceğin mesleği bunlar çünkü. Esin'in olduğu şubede 22'nin üzerinde çalışan varmış. Duydun mu Naide? 22'nin üzerinde. Ben de önceden... Ya bir şubede 5-6 kişi çalışır ya da 7-8 kişi çalışır diye tahmin ediyordum ama en kötü bakın en kötü bir Billa, Spar, Hofer, Lidl şubesinde en kötüsünde 10 kişinin üzerinde çalışıyor. Abartısız söylüyorum. Benim bildiğim 12 ve üzeri. Çünkü başka türlü saatler kurtarmıyor. Aynı şekilde Türk marketlerinde de yani orta dereceli bir Türk marketinde 10 kişiden fazla çalışıyor arkadaşlar. Öyle dışarıdan görüldüğü gibi 3 kişiyle 4 kişiyle yürümüyor o işler. Çok ciddi giderleri var. Postacı kalmayacak diyor Naide. Aynen postacılar, kuryeler gidici arkadaşlar. Şimdiden Avusturya ID. Avusturya ID geldi bile kullanıyoruz. Avusturya ID olmadan bazı işler olmuyor. Türkiye'de de e-devlet deniyor buna. E-devletiniz yoksa hiçbir işiniz yürümüyor Türkiye'de. Burada da Avusturya ID. Biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. 20 sene sonra kim öle, kim kala. Anı yaşayın diyor. Anı yaşayalım ama Tamer. Bunları da konuşmak lazım. 20 sene sonra ne olacak? 20 sene sonra biz mi kalacağız diyor. Ya Rafet abi senin bir 20 sene giderin var ya. Var 20 sene giderin var abi. İleride Raşit robot olabilir mi abi diyor. Hani şeytan ya diyor kendini robot kılığında dünyaya tekrardan getirebilir mi? Vallahi bunun sorunun cevabını ben veremiyorum Onur. Bu konuda biraz ne derler bilgisizim, cahilim.
1: Ştaplacıların da sonu geliyor. Çünkü benim çalıştığım yerde 30'a yakın ştaplacı vardı. Şimdi 3-5 tane kalmış ben çıktıktan sonra. Robot götürüyor makineden alıyor regallere diziyor hangi regale koyduysa malın ismini yazıyorsun tık kamyonun yanına getirebiliyor yani. İkincisi gassallar 40 sene sonra giderse ben de ocağın başına geçerim ne olacak 40 sene sonra gelene gidene bakarım ocağa girip çıkarken.
0: Ya sen 40 sene dünyaya kazık mı çakacaksın Murat abi? 40 sene sonra yaş 90 olacak Allah'ını seversen ya. Artık bir göç git zamanı gelince dünyada. 20, 25, 30 ideal abi yani. 80'den sonrası ızdırap. Ne diyor Hüseyin abim? En sevdiğim abilerimdendir. Selam olsun Hüseyin 20 ustama. Hüseyin 20 her gün bekliyoruz. Bak Haydar'ın selamı var sana. Rafet abi. Hüseyin'i de al gel abi Viyana'ya. Dönme dolaba falan. Ben bilmem de sizi bindiririm abi. Olur mu? Haydar maydar hep birlikte. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Herkese güzel bir gün ve hafta olmasını diliyorum. Demet geldi, hoş geldi. Demet güpgüzel, musmutlu bir haftan olsun. İşin gücün rast gelsin. 20 yıl sonra Demet, hangi meslekler hayatımızda olmayacak? Hadi bakalım. Ben de hala fotoğraflar gözlerinden. Ali abi diyor, biz isyankarlar köyü kuralım. 20 sene sonra orada yaşarız diyor. Her şeyi eski düzen devam ederiz. Avusturya'da da var biliyorsunuz arkadaşlar. Belki biliyorsunuzdur, belki duymuşsunuzdur. Çocuklarını okula göndermeyen, teknolojik aletleri kullanmayan bir kitle var, bir grup var. Biliyor muydunuz bunu? Eski usul yaşıyorlar. Çocukları okula falan kesinlikle kaydettirmiyorlar. Çok mecburi şeyleri kullanıyorlar. Şimdiden başladılar yani. Böyle bir yaşantı var hacım, onu söyleyeyim sana. Valla direkt öyle birisine ulaşamadım ama onlarla iletişimde olan birilerine bayağı bir yaklaşmıştım. Dedim oğlum Ali, gidişatın iyi değil, uzak dur buralardan. Tamam, herkes tanıyoruz, bildiğimiz çevremiz çok ama bu kadar da dedim fazla, sen uzaklaş buradan. Topukladım oradan. Dedim ki 20 yıl sonra dünyada hangi meslekler olmayacak, görmeyeceğiz, birçoğu olmayacak. Dedik ki berberler. Berberler kesinlikle gitmeyecek mesleklerin başında geliyor arkadaşlar. Onun yanı sıra bence el ustalığı gerektiren, sanatkar diyoruz ya, eskiden beri olan meslekler de olmayacak. Bunların başında mesela su tesisatçıları. Her ne kadar teknoloji gelişirse gelişsin, bu su tesisatçıları abi, meslek devam eder, ilerler. Elektrikçiler azalsalar da devam ederler. Elektronikçilerin işi yaş ama elektrikçiler devam eder. Bilgisayarcıların işi yaş, bilgisayar diye bir meslek kalmayacak. Faks makinalarını hatırlayanlar var mı? Bir el kaldırsınlar faks makinalarını. Yeni nesil, bizim dinleyici kitlemizde bu arada yeni nesil yok arkadaşlar. 18-25 yaş arası dinleyicimiz var mı? Hatta çıtayı yükselteyim. 18-30 yaş arası dinleyicimiz var mı şu an bize kulak veren? 18-30 yaş. Muhtemelen nadirendir. Çok azdır.

Haydar'a diyor selam olsun diyor Hüseyin. Ben diyor orada dönen hepsine bindim diyor. Dönmeyenlere binmedin mi Hüseyin? En sevdiğim mi dedi Haydar? Hani en sevdiği bendim Haydar'ın diyor Afet abi. Vallahi bilmiyorum abi, aranıza girmem. Reklamı ben yaptım diyor Hüseyin'e. Tak diyor, şıp diyor, geldi buraya diyor. Haydar da diyor gandırıkçı çıktı. Vallahi bilmiyorum abi, aranıza girmiyorum ben. Komisyonumu yollamayı unutma. Rafet abi, IBAN numaranı gönder. Komisyonunu göndermeyen, aha bak burada canlı canlı söyleyeyim. Hadi gönder IBAN'ını. Hadi. Gönderemezsin ki, yemiyor, gönderemezsin abi. Aslan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Abi diyor ben 32 yaşındayım diyor. 32. 32 ise sen bilirsin ya, kurtarıyor senin yaş. Yine her gece seni yanarım zaten. Ya Onur bırak bu işleri ya. Kemal diyor ben 18, Onur diyor ben 18. Ne hissettiğiniz önemli değil arkadaşlar. Biyolojik yaşınızı soruyorum. Abi diyor ne faksı ya diyor. Telgrafı bile hatırlıyorum diyor. Ya sen artık iyice pörsüdün be Tamer. Numunelik oldun. Bayram hatırlıyor. Hatırlar. Ben varım abi diyor. Ruhlu yaşım 19. Süleyman küçül de cebime gir ya. Arkadaşlar eskiden faks makinaları vardı. 90'larda çok meşhurdu. 90'larda. 2010'lara kadar kullanıldı. Hatta 2015'lere kadar. Şimdi faks diye bir şey kalmadı. Her şey mail üzerinden yürüyor. Hatırlıyor musunuz? Faks makinaları vardı. Bakın ben Türkiye'de ondan sonra okuldan mezun olduktan sonra bir faks fotokopi makinesi satan, tamir eden distribütör firmada çalışıyordum İstanbul'da. Ya bizim olduğumuz bölümde sadece 17-18 kişi çalışıyorduk. Faks makinesi tamir ediyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Önceden avtrak geldiği zaman herhangi küçük bir iş yerine dahi faksla gönderilirdi. İşte imzalanırdı, faksla geri gönderilirdi falan filan yani. Öyle bir makineler vardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Her şey mail üzerinden. Maili gönderiyorsunuz, imzalıyorlar, geri gönderiyorlar falan filan. Önceden faks, fotokopi, ondan sonra renkli, üçü bir arada, dördü bir arada makineler vardı. Şimdi onlar bile gitgide azaldı. Sadece fotokopiye dönmeye başladı.

Raşit'i Şiba biliyor. Abi diyor, ben diyor telefonda ararım diyor. Haklıysam her zaman sonuna kadar uğraşırım diyor. Hakkımı da ararım. En sonunda Gut şerifimi alırım diyor. Haklıysan arayacaksın hakkını. Yapacak bir şey yok Raşit. İnşaat diye bir şey kalmaz abi diyor. Prefabrik evleri hazırlıyorlar yerine. Ya prefabrik dediğin zaman o müstakil ev tarzına prefabrik diyorlar. İnşaatta artık böyle hazır sistem var. Kolonlar hazırlıyorlar. Avusturya'da öyle zaten. Aynı Lego gibi üst üste oturtturuyorlar. İnce işçiliğini inşaat işçileri yapıyor. Yani inşaatı %100 robotlar yapamaz ama inşaat işçilerinin %80'i olmaz. Sadece belirli bölümleri olur. Onu geri kalanlar affedersin öyle bir şey yok. Faks makinelerinde üçü bir arada falan vardı diyor. Bir makineyle faks, duruka, scanner aynen çok nadir kullanılıyor. Artık faks pek kullanılmıyor ya. Her şey mail üzerinden. Üçü bir arada aynen. Teşekkürler Aynur Demircan. En sevdiği Rafet abimiymiş. Abi diyor Haydar hepimize aynı yalanı söylüyor o zaman. Vallahi Ahmet Yakup Duman bana da öyle geldi. Ali abi en sevdiğim sendin diyordu. Rafet çıktı ortaya. Rafet abi çıktı. Yok Hüseyin 20 çıktı. Yok Ahmet Yakup Duman çıktı. Süleyman çıktı. Herkesi ayrı oynatıyor. Haydar'a bak sen. Vay be. Vay be. Yok diyor göndermiyorum. Ya göndersene ver Rafet abi. Allah'ını seversen. Şu IBAN numaranı bir gönder abi ya. Vallahi bak şaka yapmıyorum. Gönder abi IBAN numaranı. Gözünü yağını seveyim. Göndermeyen. Ah işte. Anladın sen onu Rafet abi. Yırttık diyor. Tesisatçı mesleği kaldı. Aç kalmayacağız. Evdeki oğlanları da mesleğe hazırlayayım o zaman. Tabii. Evdekiler hazırla. Tesisatçılık hiçbir zaman bitmez. Robot gelip de su kaçıran musluğa bakmaz arkadaşlar. Yani robotun yapacağı iş değil. Robotun boyunu aşıyor iş, tamam mı? Fax, daktilo, telgraf. Ooo Ayten Hanım. Yani hepsini yazmaya edin iyiydi. Yaşın ortaya çıkıyor bak böyle olunca.

En sevdiğim abilerimden dedim. Dün Rafet abinin dükkanının önünden geçtim. Konum attım. Fotoğraf attı. Ta ben Hollanda'ya gittim öyle aradı. Yeni gördüm diye. Yarın kahvaltıya gidersek yeter dedim ben de. Rafet abi senin dükkanın önünden geçiyorlar. Ertesi gün cevap veriyorsun. Abi ne ayaksın sen ya. Ben varım diyor 28 yaş. Kurtarmıyor yaşın kurtarmıyor Haydar. Esin diyor ki faks numaraları vardı. Telefon numarası gibi yanlış mı hatırlıyorum? Yok yok Esin doğru hatırlıyorsun. Telefon numarasının sonunda uzantı olurdu. İşte sallayayım bir tane. 399-3709. Tamam mı? Salladım numarayı tamamen. Uzantısı da bu telefon olarak verilirdi. Faks olarak da uzantısı 37 olsun bir daha hadi. Aziz abi günaydın, hayırlı sabahlar. Ali diyor çok ısrar ettin diyor. Rafet'in yerine ben diyor kartımı yolluyorum. Yollamış Aziz abi. Aziz abi ben Rafet abiden bekliyorum. Özellikle Rafet abiden bekliyorum ama Rafet abi gönderemez. Gönderemez ki. Göndersene Rafet abi Allah'ını seversen ya. Yani. Hemen cevap verseydim WhatsApp'tan diyor geri dönme ihtimali yüksekti diyor o yüzden vermedim diyor. Rafet abi öyle diyor Haydar. Yok abi Haydar hiçbir zaman bana beni sevdiğini söylemedi. Hatta tam tersi ben mesela Haydar'ı hiç sevmem o da beni hiç sevmez diyor. Allah Allah Süleyman. Abi o yaş grubu aralığında Haydar var ya sana amca demesinden anlıyorum ben onu diyor. Biyolojik olarak öyle mi diyorsun? Değil mi amca deyince tabi 28 kurtarıyor. Var mı aklınızda böyle başka meslekler 20 yıl sonra hayatımızda olmayacak meslekler. Bir zorlayın bakayım neler gelecek aklınıza. Yapay zekayı yayına bağlayayım mı arkadaşlar? Bir de ona soralım. 20 yıl sonra hayatımızda hangi meslekler olmayacak? O belki bize daha iyi cevap verecektir. Ne dersiniz? Yapay zekayı bağlamamı isteyenler şöyle bir elleri bir kaldırsın bir göreyim hızlıca. Kimse kalmaz etrafında kaldım hep. Mesela bana sorarsanız söylemiştik onu zaten. Bankacılıkla alakalı mesleklerin birçoğu olmayacak. Ya da çok böyle minimumda kalacak. Veznederler. Bankada vezneder diye, kasiyer diye kasacı kalmayacak. Birçok danışmanlar kalmayacak. Hotline'lar kalmayacak. Fast food'larda kasadaki o sipariş alan görevliler var ya. Fast food zincirlerinde özellikle kasiyerler vardı önceden. Siparişinizi veriyordunuz. Ondan sonra beklemeye geçiyordunuz. Numaranız yanınca alıyordunuz. Şimdi onların yerine cihazlar koydular. Artık kasada kimseyi göremiyorsunuz. Önceden 10 tane kasanın olduğu yerde şimdi 1 tane 2 tane anca oluyor. 20 yıl sonra belki onlar da olmayacak. Kuryelerin olmayacağını söylemiştik. Kuryeler, taksiciler ayaklarını denk alsınlar. Kendilerine başka meslek baksınlar. Viyana'da biliyorsunuz bu metrolarda, U-Bahn'larda, trenlerde bilet kontrolörleri var. Onlar da büyük ihtimal hayatımızda olmayacaklar. 20 sene sonra afida sen diyeceğiz. Park şerifliği diye bir mesleğin de kalacağını zannetmiyorum. Özellikle Viyana'da arkadaşlar. Biliyorsunuz park şerifleri var ceza yazan. Arada hatta işte bazı sokakları günde bir kere dolaşıyorlar. O da tesadüf biliyorsanız saatin ceza yemeden yırtıyorsunuz. Bunun yerine modern araçlar geliyor. Haberlerinde paylaşmıştık. Üzerinde kamera var. Kamerayla plakaları okuyacaklar. Yakında Viyana'da da kullanmaya başlayacaklar. Park şerifliği mesleği kalkacak. Seyahat acentalarında çalışanların birçoğu artık 20 yıl sonra olmayacak. Buradan Star Ryzen. Vallahi Yasin ayağın denk al kardeşim ona göre. Geliştir kendini. Bu depoları söylemiştik biraz önce özellikle lojistik depolarında falan. Mesela
Villa'nın deposunda robotların kullanıldığını söyledi arkadaşlar. Gidenler görmüşler. Wiener Neudorf'taki büyük deposunda tamamen robotlar çalışıyormuş. Yani anlatan arkadaş diyor ki inanılmaz bir şey diyor. Birçok lojistik deposunda artık robotlar çalışacak. 20 yıl sonra 100 kişinin çalıştığı depoda belki 3-5 kişi çalışacak. Otopark görevlisi diye bir şey kalacağını zannetmiyorum önümüzdeki dönemlerde. Onun yerinde robotlar alacaktır. Rahatlıkla robotların yapacağı bir iş.

Abi diyor insanlar işsiz nasıl geçinecekler diyor. Vallahi güzel bir soru yani. Nasıl cevap vereyim buna? İşsiz nasıl geçinecek insanlar?

0: Bence hepimiz çekilelim kenara diyor ya. Zaten hiçbirimiz kalmayacağız o zamana. Biz düşünmeyelim, çocuklar düşünsün diyor. Vallahi çocukların işi çok zor, bizim çocukların işi. Hatta çocuklarımızın çocukların işi daha da zor. Nesrin Hanım diyor ki aşçılık veya ayakkabıcılık kalır mı diyor. Terzi kalır mı diyor. Vallahi terziler zaten nesli tükendi, tükenceye kadar pek bir şey kalmadı. Ayakkabıcılık da aynı şekilde. Aşçılık, yani aşçılık kalır diye düşünüyorum. Azalır ama kalır. Komple biteceğini zannetmiyorum Nesrin Hanım. Robot çalıştıran daha fazla vergi verecek ve insanlar çalışmayacak diyor. Oo hacım. Vallahi olabilir, her şey mümkün. Hizmet sektörü büyük ölçekli bu savaşta kaybedecek bence diyor. Doktorlar da azalacak. Birçok doktor yapay zekayla teşhisi koyuyor artık diyor, değil mi? Telefona giriyor. Geçen de MR çektirdim. Şimdi önceden MR çektirdiğiniz zaman, tamam mı, doktora gitmeden hiçbir şey anlamazdık. Ya nasıl anlayacaksın abi, orada bir dünya bir şey yazıyor. Ömrümde hiç görmediğim kelimeler. Mükemmel Almanca konuşsanız da, mükemmel Türkçe konuşsanız da, kağıtta yazan Türkçe olsa da Almanca olsa da anlamıyorsunuz. Yapay resmini çektim, yapay zekaya verdim. Doktora gitmeden her şeyi öğrendim zaten. Söyledi bana şu kopukmuş, bu yırtılmış falan filan. Leyla Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Badendeki nön firmasında milyonlar yatırıp otomatikleşmeye hazırlanıyordu. Yanından geçerken koca bir inşaat sahası görüyorsunuz. Maalesef robotlar ele geçiriyor her şeyi. Aynen öyle. Günaydınlar. Güzel bir haftan olsun Leyla Hanım. Ben o nömde çalıştım işte arkadaşlar. Badendeki nömde bir 4 sene çalışmışlığım var. Şey robotlaşmaya başlıyor. Başladıkça da insanlar azalacaklar. Orada şu anda hiç çalışmıyorsa, benim tahminim bizim zamanımızda bir 500-600 kişi çalışıyordu yani vardiyalı olarak. Robotlar geldikten sonra 500 yerine belki 50 kişi çalışacak. Pilotluk diyor olmayacak. Şoförlük, taksicilik, ştabla, pilot. Pilotlar bir şekilde olur ya. Yani Joe pilotları falan olmaz ama bir tane insan koyarlar gene de. Resul günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. İyi yayınlar diliyor. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. Sadık kolay gelsin Sadık. Hakemlik olmayacak abi diyor. Hakemlik evet olmayabilir. Hayvancılık meslekleri kalır mı diyor. Bence o meslekler kalır ya. Robotlar hayvanlara bakamazlar. Bakın hiçbir meslek %100 ölür diye konuşamayız ama ya o mesleği yapanların sayısı azalır. İhtiyaç çok çok azalır diye düşünüyorum. Zaten şu anda bile hayvancılık eskisi kadar yapılmıyor. Toprağına söyle abi de diyor, Rafet abi yarına klasik bir kahvaltı hazırlasın diyor. Rafet abi klasik bir kahvaltı hazırla abi yüzüne de.
1: Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Vallahi o dediğiniz robotlar ancak fabrikada çalışır. Onun dışında şuraya böyle insansız arabaymış, oymuş buymuş imkanın yok. Bence imkanın yok. Çünkü sonuçta teknoloji sürekli bir sıkıntı çıkıyor. Düşünsene şimdiki hayatı robot şeyine çevir. İmkanı yok yani. Çoğu ülkede zaten o yaşanmaz. Onun bu belirli masrafı var. Yani hangi adam robota milyon dolar verip de onu iş yerine koyacak? O işler boş bence.
0: Vallahi sence ama bence boş değil
2: abi
0: arkadaşlar.
2: Her zaman güzel konular buluyorsun. Fakat bugünkü biraz daha güzeldi. Çünkü herkesin dikkatini çekti. Meslekler vesaire. Ama sonuçta rızkı veren Allah, kafamıza takmayalım. Çalışıp ekmeğimizi taştan çıkaralım.
0: Amenna. Rızkı veren her daim Allah. Biz gayret göstereceğiz, çabalayacağız, rızkımızın peşinde koşacağız. Yaradan da verecek, kimse de aç kalmıyor. Onda hiçbir sıkıntımız yok. O günün şartlarına göre mutlaka yeni meslekler de türüyecektir. Hani şu meslek ölecek diyoruz ama Nuray abla günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Mağaza temizliğine başladı robotlar diyor. Arkadaşım 6 saat çalışıyordu, şimdi 3 saate düşürdüler günlük. Bak mağazayı robotlar temizliyormuş. Ablamız 3 saat az çalışıyormuş artık ya. 6 saat yerine günde 3 saat. Ayağını kaydırmış robot. Yani önceden hemşericilik vardı. İnsan insanın ayağını kaydırıyordu. Şimdi robotlar insanın ayağını kaydırıyor. Ulan Raşit, ulan Raşit. Okumayacağım Raşit'inkini. Abi yüklediğin o resim sayesinde yapay zekada o bilgileri öğrendi diyor. Eyvallah Süleyman. Değil mi? Ben de katkı sağladım olaya. Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir haftan olsun. Günaydın Ali Bey. Güneşli, soğuk fakat hayırlı bir haftamız olsun inşallah. Güzel yayınlar diliyorum. Almanya'dan sevgiler, selamlar gönderiyorum diyor. Mirhivan Hanım geldi. Hoş geldi. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Murat abi de geldi. Günaydınlar Murat abi. BJK Murat. Güzel bir haftan olsun abi. Yok, o kısmını okumayacağım BJK Murat. Her şey mümkün yalnız Murat abi. Gaza gelmem Ali diyor, haberin olsun diyor. Eyvallah Rafet abi. Yarın Haydarlar yanımda dükkanda kahvaltı yapacağız. Uçağa bin, sabah seni Düsseldorf'tan alalım. Haydar'la dönersin diyor. Abi sponsor lazım benim Düsseldorf'a gelmem için öyle. Yok abi. Ya uçak biletimi alırsın Hinunte'ye. Olur abi, yani sıkıntı yok. Bizim nesil diyor şunu da hatırlar. Doktorda, avukatta, okulda tercümanlık. Yaş diyor 8-9. Anladınız mı bilmiyorum diyor. Yani bilmem diyor. Hatta diyor doğru anlatamadık diye fırça bile yerdik diyor. He. Tabii yeni gelen şimdi şöyle, yani anneler babalar o yıl, ki bundan 40-50 yıl önce Almanca bilmediği için burada doğan büyüyen çocuklar okula da gitmeye başladıysa 8-10 yaşında hemen tercümanlık yapmaya başlıyordu. Kadıncağız ya da adamcağız Almanca bilmiyor abi, hiçbir şey yok, doktora gidecek, ne yapacak? Rafet gel lan buraya diyor, doktora gidiyor seninle diyor. Rafet abim de garibim 8-9 yaşında, 10 yaşında. Almanca'ya çevirmeye çalışıyor. Bizim oralarda pek kullanılmaz ama. Ondan sonra teyzemiz dedi ki, Rafet böğrüm ağrıyor oğlum, anlat dedi, böğrüm ağrıyor. Rafet düşünüyor şimdi, lan böğrüm ne? Nasıl anlatacağım ben bunu? Kendi anlamıyor ki anlatsın. İyi gidi günler, iyi. Şöyle bir düşününce çocuklarımıza çok üzülüyorum. Yazık, nasıl bir dünyaya denk gelecekler. Valla Nesrin Hanım hiç sorma. Hayal bile edemiyoruz değil mi? Ben dedim ki 20 yıl sonra taksici kalmayacak. Volkan abi dedi ki yok Ali dedi ya, 5 yıl sonra kalmayacak. Başladı çalışmalar dedi. Eyvah eyvah. Aziz abi diyor ki o ablamız diyor robotu biraz kurcalasın diyor, sağını solunu ellesin diyor, bozsun bir yerlerini diyor, yine 6 saat çalışmaya başlar diyor. Kablosunu falan koparsın bir yerden. Hadi gelsin o robot mobilyayı satsın, depoya indirsin, ayırsın, müşteriye götürsün, kursun, çöpünü geri alsın, göreyim diyor. Bence radyoculuk ve DJ'lik biter diyor. Radyo bitti dedik ama yaşlı bir amca geldi. Tekrardan toparladı radyoyu. Dinlettiriyor bizlere diyor. Eyvallah ederim. Şimdi mobilya üretiminde robotlar kullanılmaya başladı ama satış işinde mobilyada mutlaka insana ihtiyaç olacak. Montajında ihtiyaç olacak. Ya o kısma pek bir şey olacağını zannetmiyorum açıkçası. Ama mobilya imalatında çalışanlar zaten işlerini kaybettiler. %80 oralar otomasyona döndü. Aynen, radyoculuk 90'larda çok modaydı arkadaşlar. Yani gerçekten çok modaydı. Sonrasında 2000'li yılların başlarında o eski şeyini kaybetmişti. Ama 2010'lardan sonra radyolar gerçekten yine eski havasını bulmaya başladı. Cep telefonlarına internetin girmesiyle birlikte kolay erişebilirlik olayı radyoların popülasyonunu tekrardan arttırdı. Günümüz şartlarında da radyo en önemli iletişim araçlarından bir tanesi. Özellikle yolda giderken, ofislerde otururken insanlar radyo dinlemeyi tercih ediyor. Mesela televizyonlar şu an eski havasında değil, eski popülaritesinde değil. Ama radyolar da öyle değil. Radyolar çünkü insanlar gözle çalışırken bir yandan da dinleyebiliyorlar. Bir de eskileri bilenler o eski günleri özlemle anıyor. Özlem de arttı onun da etkisiyle. Şu an genel itibariyle radyolar bayağı bir popüler. İleride insanlar robotlar ile aile hayatı bile yaşayabilirdi. Abi robot robota evlenir mi sizce ya? Gürcan abinin mesajıydı. Arkadaşlar robot robotla evlenir mi? Evet ya da hayır. Robotlar evlenir mi? Hadi bakalım. İşler çok fazla diyor ya. Olsun, sağlık olsun. Vallahi 20 yıl sonrasındaysak diyor benim halim vahim bir bankacı olarak. Şimdiden bana bir iş ayarlarsınız artık canlar diyor. Vallahi Şerife Küçük 20 yıl sonra sen emekliye ayrılmış olursun ya. Çok sıkma canını. Sen yırttın. Sende sıkıntı yok. Senin çoluk çocuk düşünsün. Sakın onları bankacı falan yapma yani. Kameranım günaydınlar. İyi yayınlar. Mutlu günler diliyorum. Robotlar da insanlar yapıyor sonuçta diyor. İnsansız ihtiyaç yok hiçbir zaman diyemeyeceğiz. Ya tabii ki insan her zaman lazım ama ne kadarı? Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Ali abi. Kolay gelsin. Kulağım sende. Anca vakit buldum yazmaya. Robotlar alışverişte zaten şimdiden bile insansız kasalar çalışmaya başladı diyor alışveriş yerlerinde. Aynen öyle. Onu söylemiştik. Fabrikalarda çalışmaya başladı. El işçiliği isteyen fabrikalar hariç aynen. Ben de ailenin tercümanıydım bu arada diyor. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Bediye'ye. Evet 40 yaş üstü olanlar böyle anne babaya hatta 35 yaş üstü olanlar anne babaya çok tercümanlığa gitmişlerdir. Doktora, oraya buraya, hastaneye, ne bileyim devlet dairelerine falan öyle bir nesil var aramızda. Güzel
3: olan her şeyin ardından hak ettiğini bulamaz. Robot işi sadece Türkiye'de olmaz bence. Çünkü bizim milletimiz trafik lambası geç yandığı için nip lambayla kavga ediyor. Robotu düşünemiyorum.
0: Değil mi? Neyse demeyeceğim. Diyecektim ama demeyeceğim. Yani lambayla, trafik lambasıyla evet kavga eden bir neslimiz var arkadaşlar. Artık çoğu ameliyatlarda robotlar kullanılıyor. Robotlar ameliyat ediyor diyor. Eyvallah. Strese gerek yok. Ben bir yerde okudum. Robotlar daha verimli olacakları için insanlar oturduğu yerden para kazanacakmış diyor. Allah Allah Leyla Hanım diyor. Ama bundan önce bir virüs salıp birkaç milyar insanı öldürürler tabii ki. Sevinsem mi, üzülsem mi anlayamadım diyor. Vallahi ölenlerin içinde biz de olabiliriz o virüsü salarlarsa. Bir de o tercümanlık olayında ben de vardım. Az kredi çekmediler sayemde benim büyükler diyor. Az doktora gitmedik, az mektup yazmadım diyor resmi daireler için. Çocuk halimle hala da yapıyorum. Daha az olsa da diyor devam ediyoruz bunları yapmaya diyor. Hadi bakalım. Bayağı dua almışsındır ama Leyla Hanım. Abi ben de sülalenin tercümanıydım diyor. Vay be. O meslekte kalmadı artık naydı. Hangi robot Haydar kardeşim gibi %50 indirim yapar değil mi? Hiçbir robot Haydar'ın yaptığı indirimi yapamaz ya. Ali diyor yine benim dediğim yere geldim bak görüyor musun diyor. BJK Murat diyor. Kardeş diyor evlilik dedin robot robota evlilik dedin diyor. Ya bunlar diyor normal şeyler olabilecek şeyler diyor. Ya Murat abi. Abi diyor münasip değil diyor. Kardeş oluyorlar robotlar diyor. Neyse, bu konuyu detaylandırmayalım. Transit geçelim. Robotlar evlenirse acaba başım ağrıyor derler mi abi diyor. Robotların da başı ağrıyor mudur ki acaba? Ağrıyordur. Ağrır ağrır. Programlayan insanlar sonuçta onları da. Robotlar da evlenir ama diyor çocuklar olması için insana ihtiyacı var diyor. Çünkü yavru robotları da insanlar yapıyor diyor. Güzel. Otomatik kasalar bazı iş yerleri kaldırdı, eskiye döndü. Aldığı ürünün 10 tanesinden 7 tanesini kasadan geçiyor diyor. İnsanoğlu vallahi yaparlar, hacım var ya. Ah, ah. Haramzadeler var ya. Evde tek kadın benim, mutfakta yardımcı bir kız isterim. Bahçede uğraşacak bir de oğlan robotçuk olması lazım. Mahremiyete de dikkat etmem lazım. Evlendiririm ben onları diyor ya, onlarla mı uğraşacağım? İyi, güzel. Seve seve her yerde olacak o robotlar diyor, istemesek de diyor. Aynen Süleyman. Fiyat konusuna gelince ilk çıkan telefonlar da çok pahalıydı. Şimdi herkesin elinde bir iki tane var. Avukatlık, savcılık, hakimlik, askerlik, polisler, polislik gibi meslekler bile robotlaşacak. Evet. Bakın, hakim, polis, savcı. Vay be, kitaptan tam yükleyecekler abi. Kanunda ne yazıyorsa o diyecek. Duygu yok çünkü robotlarda. Yo yo, ben hiç merak etmiyorum zaten. Benim kafam rahat. En son tercümanlığımda abimin yaşama şansının daha kalmadığını ve son 48 saat en fazla daha erken olabileceğimi tercüme etmemi istemişlerdi diyor. Söyleyememiştim diyor. Odasından çıkaramadılar beni diyor. Dakika saniye sayıyordum. Herkes ümitliyken ben Rabbim sen kolaylaştır diyerek içimden dua ediyordum. Çünkü o kadar kesindi ki profesörün söyleyişi diyor. Ümit Rabbim diyerek 27 saat sonrası maalesef diyor. O günü bugündür hiç hastane tercümanlığı yapmıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah Naide. Tekrardan da başınız sağ olsun. Zor zor, kolay değil. Çok zor. Hayır olamaz derdim, yine taşa dön. Bayan robot başım ağrıyor diyemez. Sistem çöktü derdi. Sistem çöktü. Mustafa abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ali kardeşim, hangi robot Rotomobil Kadir Bey gibi selam yolluyor? Dükkan senin diyor. Var mı öyle bir robot diyor. Ya Kadir abinin sesini alırlar, robota eklerler, programlarla. Bak Kadir böyle böyle yapıyor, şöyle diyor. Robot da aynı Kadir gibi der ki ben Kadir, nasıl yardımcı olayım? Mustafa hoş geldin, böyle samimiyet yok ama duygu yok. Mustafa hoş geldin, dükkan senin, istediğini al ama çıkarken de parayı şuraya bırak. Pardon, o zaman para da olmayacak, pardon. Kredi kartını getir şuraya diyecek, ne diyecek? Mustafa abi günaydınlar, güp güzel, mutlu bir günün olsun. Valla diyor BJK Murat abim haklı diyor Süleyman Şimşek. Robot ve insan ilişkileri bile olacak diyor. Hayda. Abi Süleyman diyorsa doğru diyordur arkadaşlar. Adam işin içinde çünkü. Öyle demeydiniz, iyiydi ya. Hangi robot senin gibi döner yiyebilecek bari diyor. Öyle bir robot yok diyor. Kemal müdürüm Allah razı olsun ya. Ben bunu bir iltifat olarak kabul ediyorum. Tabii ya, benim yediğim döner nasıl yiyecek o robot? Robotla robot iş yerinde kavga ederse kavgayı kim ayıracak? Robotla robot kavga ederse kavgayı da robot ayıracak. Kim ayıracak? Bunların hepsi diyor kıyamet alametleri. Bir kere daha korona gibi hastalık yapıp insanları tam öldürecekler. Aşı aşı diye diye o zaman bütün dünyayı robotlar ele geçirecek. İyiye gitmiyor. Sonumuz hayır ola inşallah diyor. Hayır ola bakalım Şengül Hanım. Oo arkadaşlar saat 8.50 olmuş ya, ne çabuk. Vallahi saat bitmiş, gün bitmiş, yayın bitmiş. Birazdan saat 9'da İbrahim Yel'den sizlerle birlikte olacak. 13'te Özlem Ayral. Bugün 17'de Fatih Mermer Taşı sizlerle birlikte olacak. Sonrasında Akif müdürümüz 19'da, 21'de de Melih canlı canlı günün finalini yapacak arkadaşlar. Hızlıca toparlayalım. Hemen hatırlatmalarımızı da yapalım. YouTube'a yayın tekrarlarını yükleme işimiz yalan oldu. Çünkü YouTube tüm yüklediklerimize telif koydu. Her ne kadar belgeleri gönderdiysek de bugün, bu hafta tekrardan belgeleri gönderip yazışacağız. Ama YouTube'da telif işleri biraz farklı işliyor. Radyo yayınımız da vardı orada canlı. Onu da kaldırmışlardı. Gerçi tüm radyoları kaldırdılar artık. Bir iki tane numunelik kaldı. Onlar da torpilli olanlar. Orada torpilimiz yok maalesef. Deneyeceğiz bakalım. Eğer ki iyi bir şey çıkmazsa YouTube'daki yayın tekrarları olayı sıkıntı. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. 2. Viyana, 10. Viyana, 20. Viyana, 22. Viyana ve 23. Viyana'da arkadaşlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel kampanyalar, indirimler Mega Süpermarketler'de sizleri bekliyor. 2. Viyana, 10. Viyana ve 23. Viyana'nın kendi park platsı var. Bunu da hatırlatmış olalım. Arte Centrum Simmering 11. Viyana'da Geiselbergstrasse 28 numarada hizmet veriyor. Açılış kapanış saatleri artık değişti Arte Centrum Simmering'in. Artık daha uzun çalışıyor. Bilginiz olsun. Bunu Viyana FM hesaplarında paylaşacağız önümüzdeki günlerde. Yani doktora gitmek için çalışıyordum, şuydu buydu diyemeyeceksiniz. Mazeret olmayacak. Gidebileceğiniz saatler uzadı. Bowl Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in hemen girişinde Jet Tankstelle var orada. Onun hemen yanında. Pandorf'a alışverişe gidenler de artık ne yiyeceğim diye düşünmesine gerek yok. Çünkü tertemiz pırıl pırıl Bowl Kebap sizlere hizmet veriyor. Florya Events Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Siz istiyorsunuz, Florya süslüyor. Florya'nın çelik servisi de var. Özyiğit Avusturya Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'ya getiriyor. Bir toptancı Özyiğit. Tüm marketleri de dağıtıyor. Özyiğit'in kendi markasıyla ürünleri de var. Salamları var, sosisleri var. Tavsiye ederim sizlere. Özyiğit Avusturya. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz. Toptancı dediğim gibi market sahipleri, işletmesi olanlar iletişime geçebilirler. Roto Home ve Roto Möbel mağazaları kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Viyana'da 2 şubesiyle hizmetinizde. 10. Viyana ve 11. Viyana'da. Roto Möbel'de indirimler hiç bitmiyor. Her hafta farklı ürünlerde indirimler sizleri bekliyor. Çok muhteşem ürünler var arkadaşlar. Yemek masası. Artı 6 tane sandalye 599 euro. Evet, yanlış duymadınız. Yemek masası ve 6 tane sandalyesi sadece ve sadece 599 euro. Bir de hemen alabiliyorsunuz ha. Yok böyle bir şey. Kaçırılmayacak bir fırsat. Normalde bir sandalye 150 euro, 200 euro ya. Sadece bu bir tanesiydi. Sürekli indirimler yenileniyor, güncelleniyor, yeni indirimler geliyor. Roto Home ve Roto Mobil'in sosyal medya sayfalarından aynı zamanda Viyana FM'den tüm indirimleri takip edebiliyorsunuz. Roto Home'da da yine halılarda, yolluklarda, bardaklarda indirimler var. Zaten fiyatlar öyle uygun ki Türkiye'de bile böyle fiyatlar yok. Gidin kendi gözünüzle bir görün. Bir bakın ya, almayacak olsanız da bir göz atın. Zaten bakınca kesin alacaksınız, benden duymuş olmayın. Sordum. Robotla robot iş yerinde kavga ederse ne olur? Robot ayırır. Yani başka kim ayıracak? Hadi bakalım, emojileri gönderin hızlıca. Hızlıca gönderin arkadaşlar. Bütün emojiler bana ve ekibime gelsin. Acaba diyor Özlem Ayral nasıl yapıyor? Valla bizim çaldığımız şöyle, biz işletme olarak hesabımız, işletme hesabımız var. YouTube'da, Instagram'da, her yerde vergi numaramızla vesaire. Şimdi Özlem Ayral şahıs hesabı olduğu için belki onda sıkıntı olmuyor olabilir. Şenol, öyle bir durum var.

0: Robot alsaydı diyor, saatte şaşırmazdı. Allah Allah, anlayamadım ya bu mesajı Murat abi.
1: Nasıl?
0: Murat Erdat'tı, yeniden yaz abi, hiç vallahi anlayamadım olayı. Toparlamaya çalıştım cümleyi de toparlayamadım. İleride diyeceğiz ki seni hangi robot kız üzdü be kardeşim. Değil mi? Gel Kemal Ünal, arkadaşın geldi, yaktı cigarayı. Vah, hüzünlü falan şöyle. Oğlum hangi robot üzdü lan seni? Söyle lan, gelsin o robot buraya, alayım ayağını paçasını.
2: Ben sevmedik yere hiç tasalan. Sen kaçarsın, sen yakarsın. Sen
0: KI diyor, yapay zeka biz mali müşavirlerin, muhasebecilerin işini kolaylaştırıyor ama elimizden diyor alamaz diyor. Yani elinizden alamaz, evet, muhasebe mali müşavir bir şekilde devam eder ama meslek iyice azalır. Çünkü bir mali müşavir şu anda sallıyorum 300 kişiye bakıyorsa, robot olduğu zaman 1000 kişiye 1500 kişiye bakacak. Yani o yüzden ölmez meslek ama yapanların sayısı azalır. Çok ihtiyaç olmayabilir ileride Bediye. Hacım eyvallah hacım. Hacım bakayım bir şey yazmış mı, kaçırmıyor mu? Haydar iş garanti diyor, artık robot satar diyor. Vallahi doğru söylüyorsun hacım ha. Haydar, robotları getir de satmaya başla be kardeşim. Duyuyor musun Kadir abi, robot getirin abi, robot. Herkes evine bir robot alsın. Süleyman Baş, günaydınlar. Süleyman neredesin sen ya? Süleyman da uzun zamandır ses yolu çıkmıyor. Gönder gönder gelsin emojileri. Emoji göndermeyen kalmasın, bak beddua ederim. Ya bir yapay zeka olsaydı burada beddua mı edecek? Nereye beddua ediyor? Bizde doğal abi, beddua var, her şey var ya.

Valla bugün mesajları biraz daha rahat yetiştirdik. Kısaltarak okuyorum arkadaşlar bazen mesajlarınızı. İster istemez birebir okumuyorum. Özet çıkartıyorum ki vakit kazanalım diye. Ne kadar çok vakit kazanırsak o kadar çok konuya hakim oluruz. Konulara erken girebiliyoruz. Bugün de konuya erken girdik. Aşağı yukarı 07.40'tı. Yani bir saatin üzerinde konuyu işlemişiz. Veya da yoğun katılım oldu. Süpersiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Viyana FM'desiniz. İyi ki bizimle birliktesiniz. Allah nasip ederse yarın yine aynı saatte Avusturya saati 7, Türkiye saati 8'de Viyana FM'de sizlerle birlikte olacağım. Şimdiden hepinize güp güzel, musmutlu, besbereketli, hap hayırlı, müs mükemmel, güzel haberler alacağımız bir hafta diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin ama hayırlıysa versin. Bazen gönlümüzden geçenler de hayırlı olmayabilir. Bu hacımın adı ne diyor? Hüseyin, hacımın adı Uğur, Viyana'dan. Vallahi hacıma da lakabı bir taktım öyle kaldı. Değerli mesajlarınız için teşekkür ediyoruz. Kemal, Demet, Tülay Hanım, Elit Tülay, BJK Murat, kıymetli eşim. Sonra Şerife Küçük, Süleyman, Şengül Hanım, Emine Abla, Kemal Ünal, Gonca Hanım, Onur, Yıldız Hanım, Turgut, Süleyman, Nesin Hanım, Bayram Yıldırım, Perihan Hanım, Uğur Hacım, Ayten Hanım, Tamer. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.

0: Herkese günaydın. Good morning, iyi sabahlar diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. İstanbul'dayım. Vallahi önce Kayseri, sonra Nevşehir, Kapadokya, sonra sabah hiç uyumadan direkt İstanbul ve şu anda da uykusuz ama radyo yayınımızı kesintisiz gerçekleştireceğimiz bir moddayız. Umarım her şey yolundadır. İyi haftalar diliyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, ne yaptınız? Hafta sonu nasıl geçti?
1: İç içi bu şişelerin dibine battım kaldım, battım kaldım.
0: Pindrinks'le güne başlıyoruz. Günün en güzel, en keyifli şarkılarını da Pindrinks günün güzeli, günün en keyifli şarkısını seçecek. Bakalım Pindrinks'in bugün seçtiği şarkı hangi şarkı olacak? Ekip bana yollasın lütfen.

0: yaşasam orada yarın.
1: Günaydın sevgili Süleyman, hoş geldin. Günaydın kanka, iyi haftalar diliyorum demiş. Süleyman'cığım ne yapıyorsun, iyi haftalar.
0: Uyan.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin. Ayten hoş geldin, günaydın İbo'cum. Hoş bulduk, ne yapıyorsun Ayten ya, oğlak kadını. Figen geldi yengeç enerjisiyle, günaydın prens. İyi yayınlar demiş, sağ ol güzelim. Bugün en yakın iki arkadaşını daha davet etsene Figen ya. Sen de bugün bu vibe'ı gördün be canım. Dün de ne muhabbet ettiniz Fatma ile doktorla ya. Guten Morgen İbom. Bizim son kahvaltımız ve kahvaltımızda Antalya'da seni dinliyoruz. Nuray abla Southside. Ne yapıyorsun canım Southside Pirsik, iyi misin? Kimle dinliyorsun bizi ya, bir şey söyleyeyim mi? Ne güzel bir kahvaltıdır şimdi ya. Antalya'da olmak vardı ya. Var ya yeme, dün inanılmaz derecede çok fazla ama çok fazla. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kemer Country'deyim. Çok güzel bir arkadaşımın villasından yayınımı gerçekleştiriyorum. Bana çok güzel, muhteşem bir kahvaltı hazırladı. Kızım bilseydim var ya, yemin ediyorum. Diğer ne? Tereyağlı mı o? Onu getirsene. Çok güzel görünüyorsun ya. Aa, benim çok güzel arkadaşlarım varmış da ben görmüyorum ki işte. Firdevs'i yakını görmüyorsun. Harbiden görmüyorum ya. Bu benim yakını görmemem nasıl olacak? Damla benim çok yakın arkadaşım. O kadar yakın ki güzelliğini göremedim. Yıllardır. Kızım çok güzelmişsin. İbocuğum yakından görmek için illa bizim evden mi yayın yapmamız? Sağ ol canım. Neşe ile beraber, Neşe, sevgili Damla, onlar benim çok yakın arkadaşlarım. İbo ne kadar yakın. Yakın işte ya. Yakın gözlük gibi. Firdevs bana öyle diyor ya, sen yakınını görmüyorsun. Günaydın İbo, ateşli emojiler. Hollanda yanıyor. Papatya hoş geldin güzelim. Çiğdem, prensin meleklerinden, sevgili Stuttgart yıkıldı vallahi şu an. Teşekkürler. Bir canım ne yapıyorsun Çiğdem'im? Günaydın canım. Bugün gerçekten arkadaşım Melda ile kahvaltıda seni dinliyoruz demiş. Hadi güne güzel bir selfie yollayın Çiğdem ve Melda, bakalım arkadaşı enerjisi nasılmış. Bugün en yakın arkadaşını radyoya getirene bir hediyem olacak. Avukat Buket hoş geldin. Şenay çok teşekkürler. Avrupa'nın sultanları Ezgi'cim ne yapıyorsun güzelim? Guten Morgen canım. Hadi Nida uyan, ekibi toparla. Ecem geldi, psikolog Ecem. Benim güzeller güzeli arkadaşlarım da. Güler hoş geldin. Çocukluk arkadaşım da burada. Seda, Nilda, Muhammed Ali. Avrupa'nın sultanları da burada. Günaydın güzellerim benim. Sevgili Nida'ya, Sena'ya, ikizlerimize de. Güler'e, Ayşegül'e, Ecem'e, Ezgi'cime. Ezgi ne yapıyorsun güzelim? Ezgi yarın nerede yayın yapıyoruz? Bugün ben Kemer Country'deyim Ezgi. Kızım çok güzelmiş buraya. Biz Ezgi'yle çökeriz buraya. Damla, yemin ediyorum senin şu alana biz bir çökeriz. Hep yayını buradan yapalım ne olur.
2: Umutların sarılırsın.
1: Senin enerjini konuştuk. Maşallah sana demiş. Aha tabii. Böyle bana nazar değmez ki Figen, biraz daha sağlam nazar değdirin. Evet ya, Melda'cığım da geldi. Günaydın Melda, Çiğdem'in arkadaşı. Bugün en yakın arkadaşını radyoya getirirseniz size Pindrinks vereceğim. Günaydın, ben Çiğdem'in arkadaşı Melda demiş. Melda'yı da kaydedelim, Almanya'yı güçlendirelim çünkü... Almanya'dan Çiğdem, Stuttgart'tan çok kıymetli arkadaşlarımız, Heidelberg'ten teşekkürler. Sabri Sali, neredesin İsveç'in yakışıklısı? İsveç'e geliyorum Sabri abi. Selamlar, saygılar ama ben seni gezdireceğim. Tamam mı? Kopenhag'da seninle beraber bir keyif yapalım bir gün. Şöyle yumruğu masaya koy. Hanıma de ki, hatun ben İbo'yla iki gün takılıyorum Kopenhag'da. Sen yine yavaş vur da masaya. Hayırlı bir hafta diliyorum. İsveç'ten Sabri Salih. Sabri abi böyle bir yürek var mı sende, böyle masaya vuracaksın hafta sonu İbo'ylayım diye. Ben öyle bir şey görmedim yani. Semra hoş geldin canım. Günaydın İbo. Semra Sima sanatçımız da aramızda. Hoş geldin Semra. İyi haftalar.
2: Yanılgılar dilinde gözyaşlarım.
1: Melda'ya, Çiğdem'e, Bircan'a, Fatma'ya çok selam. Nuray'cığıma da çok selam. Figen'den sevgi dolu mesajlar. Hoş geldiniz.
2: Kendini üzme, hayat senin ellerinde.
1: Gelseydin İbo'm, gerçekten biz seni gerçekten...
2: Anıları bir değil bin kere geçsin o yolları.
1: Çok güzel eğlenirdik. Nuray abla, şu tutkarta saklayalım enerjimizi. Ben Stuttgart'ta bir plan yapıyorum, aramızda kalsın ama bak kimse duymasın. Stuttgart'ta cumadan pazara, tamam mı? Yayın da yapmayacağım o gün. Sırf keyif abi, gezeceğiz.

bir değil bin. Ayıp sana İbo'cum, gelirim diye mi çağırmadı? Kız Ezgi, valla kıyamadım sana. Sabah seni arayacaktım Ezgi. Lan dedim şimdi bu kız yatıyordur. Valla sabah erkenden. Ne varsa kalbinde, yak gitsin anıları. Bir değil bin kere geçsin o yolları. Damla'yla Neşe yeni tanıdım da, Damla çok eskiden arkadaşım. Neşe de onun kankası. Vallahi kızlar bana çok güzel bir kahvaltı hazırladılar. Omlet yapmışlar, çok güzel kekikli omlet, çok severim. Ondan sonra cıma. Böyle bu değişik tatlar vardı, onları ben çok sevmedim. Bunların bir garip bir ağız tadı var. Hellim kızartmışlar, çok hoşuma gitti ya. Aşk. Damla da uzun zamandır gerçekten mutluluğa aç bir insan. Mutluluk. İşte böyle güzellerin kaderi bu Damla ya. Valla senin kaderin de öyle. Neşe de çok güzelmiş. Allah sizi mutlu etsin. Güzel bir sevginiz olur inşallah. Günaydın İbrahim, iyi haftalar diliyorum demiş. Çok teşekkürler. Emine Erdatlı geldi. Emine ablam sağ ol ablacığım. Ne yapıyorsun? Düğün telaşı başladı değil mi? 10 gün falan kaldı herhalde, 15 gün. Doktor Sefa geldi. Günaydın İbo'm, nasılsın? Heidelberg'den sevgiler, selamlar. Tatlı tatlı seni dinliyoruz demiş. Selamlar. Hoş geldin Sefa. Kanat beni parçala. Ölsem de kıyam senin elinde. Sen dokun ziyan. Semra Hanım, inşallah yeni şarkınızda da burada olursunuz. Sevgiler. Oh.

Ezgi, sabah yürüyüşte miydin ya? Bak aç kaldık bugün. Kızım sen aç kalmazsın. Nurcan annem sana en güzelini hazırlar şimdi. Nurcan teyzem var ya, şimdi en güzel kahvaltı hazırlar sana.

Damla ben bunu nasıl okuyayım? Yakışıklı bir tane bulmadın arkadaşına. Biz burada bekarız demiş. Kızım kimseni ne yapsın ya? Sen sadece güzelliğin var. Ruhun yok. Vallahi bak ben çok seviyorum bunu. Söyleyeyim yüzüne karşı da söyleyeyim. Boş

Abi bununla hayatı sürdüren bir insanın 3 kul valla bir elem okuması lazım. Çocuğu hayattan soğuttu. 10 dakikada bir görüntülü ararsan kimsenin ne yapsın ya. 10 dakikada bir de aranmaz yani. Dur seni rezil edeyim biraz Damlacığım benim. Sağ ol güzelim. Yayından sonra seni güzel bir yere götüreceğim demiş. Kızım beni hiçbir yere götürme. Ben bir saat siesta bir uyku istiyorum, tamam mı? Sen de orada bir alışverişe falan git arkadaşım. Bir saat vallahi uyumam lazım, gözlerim kapanacak yoksa. Ha böyle gidemem yani Esenlere. Beni bu halde bırakmayın. Ya. Kıbrıs'tan selamlar, nasılsın İbocuğum demiş. Tabii ki. Bakalım. Herkese selamlar. Ben geldim diyor. Hadi bana bir selam yok mu demiş. Yıldız hoş geldin Viyana'dan.

Ayşe'cim Hollanda hoş geldin. Guten Morgen. Guten Morgen. Öyle miydi seninkisi? Hollanda'da. İbo'cum Singapur'a hiç gittin mi? Singapur programımız var demiş. Neşe. Ben Kadıköy'e gideceğim. Kadıköy programı daha iyi. Evet, Melda ve Çiğdem'in muhteşem enerjisi var. Bugün Çiğdem 10 bin kız. Vay lemonade. Kahve keyfi. Kahvaltı yapıyorlarmış yanında. Önce Çiğdem'in güzellik ve enerjisinden bahsedeyim. Saçlar yine her zamanki gibi sarı, renkli gözlü. Muhteşem bir kombin. Detaylara hiç inmiyorum. Melda'nın gözleri çok güzel. Burun yapısı, çene ve dudak yapısı. Saçları çok havalı. Açık tonla bir rengi tercih etmiş. Dekolteyi tercih etmemiş bugün, bu sabah. Gayet güzel görünüyor. Teşekkürler Melda. Hoş geldin. Melda, sen de bize burcunu yaz, sana kim olduğunu söyleyelim. Günaydın İbo'cum. Emel ben, nasılsın? Akrep kadınıyım. Benim için de bir şarkı demiş. Günaydın canım. Avrupa sultanları için, prensin melekleri için bir şarkı yollar mısın? Bircan Stuttgart, hoş geldin. Avrupa'nın sultanları ve İbo'nun melekleri ve prensin melekleri grubu, İzmir güzelleri grubu da aramızda. Fatma için bir şarkı demiş. Figen ve Fatma'yı çok sevdim demiş. Çok seviyorum, onlara da çok selam diyor. Sefa diyor ki Fatma'ya ve Figen'e çok selam. Onlar beni idare edecekler İbo'cum. Sevgiye ihtiyacım var demiş. Sevilmeye, aşık olmaya ihtiyacım var diyor. Ruhumun, kalbimin beslenin. Ya ne yap? Acaba senin sadece ona mı ihtiyacın var? Aşka, sevgiye, ne güzel ya. Çiğdem Oğlak kadını, günün şarkılarını ona ve sevgili Melda, o da burcunu yazsın. Bu şarkının bu bölümüne bayılıyorum ya. Hadi benden size gelsin.

0: Melda da oğlak kadını. Oo. Kanka günaydın.
1: Günaydın kanka, ne haber?
0: İyi kanka, bak Çiğdem'le Melda dinliyor. İkisi de oğlak kadını, kahvaltı yapıyorlar. Almanya, Stuttgart. Ne düşünüyorsun? İki tane oğlak kadını. Bir şımartsana, Melda aramıza yeni katıldı. Çiğdem'le kahvaltıdalar. Onları bir şımartsana. Önce Melda'yı şımart.
1: Selamlar, kahvaltı sofrası şahane görünüyor. Melda'ya söyle, enerjisi yüksek tutsun. Güne güzel başlasın. Kahvesinin ilk yudumu bol köpüklü, muhabbeti de neşeli olsun. Şidem'e de söyle, ikinizin oğlak ciddiyeti kahvaltıyı taçlandırsın. Ama arada gülsünler. Ciddiyet tamam ama bir fıkraya da yer açın bence.
0: Melda'yı da şımartsana onu bir.
1: Melda'ya enerjini topla, kahveni al. Bugünün temposu yüksek. Oğlak ciddiyetin güzel ama gülmeyi de unutma. İki yudum bir gülümseme, bir yudum bir kahkaha. Kahvaltıyı kutlama moduna çevir. Bugünün ana sözü, ritmi yüksek tut.
0: Melda bak sana ne diyor yapay zeka Osman. Diyor ki, bugünün sözü Melda, ritmini yüksek tut. Hadi bakalım o zaman. Damla çalacağım şarkını. Her yere mesaj atmışsın kızım. Tamam WhatsApp'ı. Kim söylüyor? Ben çalmıyorum ki o tarz müzikler.
2: Ben yanılmam. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçarsın. Sen yakarsın. Sen olmadık yere olay yaparsın.
0: Selfie atmamak için kendimi zor tutuyorum. Olay olur demiş Yağmur. Yağmur senden selfie istemiyorum valla. Şaka yapmıyorum, sen ne olur atma.

İbocuğum senin enerjini badene kadar hissediyoruz demiş. Belki de dünyan anlam bulacak. Baden'de bugün hissedemezsiniz ya. Eda'cığım uçaktan geldim. Kemerburgaz'da, Kemer Country'de çok yakın arkadaşlarımı kendimi zor attım. Valla sağ olsunlar. Sabah Damla aldı beni havalimanından. Güzel bir kahvaltı hazırladım. Sonra Neşe'yi çağırdı. Ben Neşe'yi de yeni tanıdım bu arada. Birazdan Pilates hocası İpek de gelecek. İpek beni görmeyi çok istiyormuş. Canlı canlı hep radyoya katılırdı. Bugün İpek'le ilk kez yüz yüze geleceğiz. Bakalım neler olacak. Sevgili Damla, İpek ve Neşe benim çok değerli, çok kıymetli arkadaşlarım. Sevgili İpek akrep kadını. Sevgili Damla terazi, doğum günü var. Gel sen ol benden yana, gel gel gel. Varsa bildiğin bir... Neşe de balık kadını. Ne güzel ya, balık, terazi, akrep. Aranızda kaldım bugün. Ben tanımam ki ya. Eda diyor ki Baden'de bugün senin o güzel enerjini Baden'de, ay canım valla hafta sonu çalıştım. Cumartesi de yayın yaptım. Pazar günü hiç uyumadan git önce Kayseri sonra Nevşehir, Kapadokya hiç uyumadan ertesi Elif Buse Doğan'la çok güzel bir konser yap. Ondan sonra cuma, yani iki gündür uyumuyorum yani, ne olacak canım benim. Ama bak yine yayındayız, Allah'ımıza şükür. Sen benim yerimde olsan bayılırdın şimdi.

0: kazan kolla. Melda'yı şımartmadı ki demiş. Melda, nasıl şımarmak hoşuna gidiyor canım? Seni nasıl mutlu edebiliriz? Dur. Bak Melda diyor ki beni şımartamadı ki diyor.
1: Melda'ya şunu get. Şımartmak illa büyük jestler demek değil. Arada bir seni düşündüm demek. Bir fincan kahveyi tam sevdiği gibi hazırlamak da şımartmaktır.
0: Ya bırak kahveyi abicim.
1: Romantizmi?
0: Bak dinle dinle. Kız mutlu olmuyor oğlum kahveyle maveyle. Onu başka şekilde böyle tatlı dil enerjinle şımart. Bak diyor ki ben diyor şımarmak istiyorum diyor.
1: Tamam, o zaman mod yükseltiyoruz. Melda, bak şöyle düşün. Kahkaha serbest. Kendini hafif al. Bir de ben buradayım. Sanki radyo frekansı gibi. Arka fonda sıcacık bir enerji hep açık. Kahve olmasa da olur. Ama gülümseme garanti.
2: Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum belli.
0: Bugün benim Osman bana hiç çekmemiş Çiğdem. Yapamıyor bu işi.

bizim Avrupa'nın sultanları retro muhabbetine dalmış, onları bırakalım bir kenara. Şimdi sevgili Nedim abi hoş geldin. Hamburg'dan günaydın. Guten Morgen canım. Abilerin kralı, iyi ki varsın. O zaman Elif Buse Doğan'dan da güzel bir şarkı gelsin. Vallahi gelsin ya. Bir gün sen razıyım. Bahar şarkısını çok severim. Gönder Viyana'yı bacım. Kalbim cezalı cezalı. Vallahi helal olsun sana. Süpersin ya. Bir gün sen razıyım. Edoş, iki gündür hiç uyumayan bir kişi. Hala sesi çıkıyorsa. Seni de biliyorum yani, sen o da terazi kadını vallahi. Pindirings enerjimizi biraz yükseltsin. Hemen ben bir Pindirings alıp geliyorum. Çilekli olsun. Çilekliyi çok severim yani. Nasıl yaşıyor? Hibiskuslu ve cool line, o da güzel. Nida, boğaları neler bekliyor bir bilsem var ya, burada söyleyemeyeceğim heyecanlar bekliyor. Sana dedim ya kızım, hikaye bak doluyor zamanın. Hiç sorma demiş vallahi ya. Çiğdem nasıl olacak? Figen hoş geldin tekrardan. Osman sevdi mi? Dövdü mü? Hiçbir şey.

0: bilsen sensiz. Kimler aramızda bir görelim şöyle. Bir WhatsApp'ı bir renklendirebilir misiniz ya? Kimler aramızda hemen bir görelim. Hemen sonra ard arda mesajlarla dolmuş gül paylaşalım.
1: Ben yakıyorum. Ah yakıyorum.
0: Kuzen beklemediğim sana yasladım sırtımı ha demiş. Ya Nida sen bir tanesin ya. Kuzen 2 ay dolmadı değil mi daha? Daha 2 hafta oldu. Güzellikler seninle olsun kuzen. Ezgi neydi bizim Nida'nın markasının adı? Hep unutuyorum ya. Kız kolay bir şey bulsaydın ya ya. Ateşli emojiler için teşekkürler. Papatya. Şengül geldi oğlak kadını Viyana'dan hoş geldin. Pindirinksin yoksa bende var 2 tane aldım dolapta çilekliyi çıkartayım senin için demiş. Çok teşekkürler valla gönül çok iyi olur. Ben biraz ılık olsun pindirinksleri çıkart dolaptan canım. Viyana'da tüm marketlerde pindirinks.

Yıldız İbrahim Bey, bugün ses tonum bugün böyle ya Yıldız. Her zaman coşku coşku olmaz. Bugün de böyle kabul edeceğiz. Hani siz beni her halimle seviyordunuz. Kadınını unut, koç kadınını unutmayayım demiş.

Ayşegül, kadroyu hemen güçlendir. Hemen Merve'leri alıyorsun. Hacer Kral'ı da alıyorsun hemen. Ya Hacer ya. Kocasına da söyle hemen. Herkes dinletiyor. Kral ailesini bir dinletmen lazım. Kuzen, bizim neyimiz oluyor Hacer Kral? Onu da takip aldırmışsın. Helal sana valla. Günaydın İbrahim. Valla sesini özlemişim demiş Serpil. Oho. Sen de Casper gibisin. Kızım bir varsın bir yoksun ha. Valla biz de özledik seni. Bizim için değerlisin. En güzel şarkılar sana darmaz. Neler yapıyorsun? Dükkanı açtın mı? Nasıl gidiyor? Var mı bir gelişme? Tabii seviyoruz demiş Yıldız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Aha benim Ezgim geldi ya. Kız yine gözlüğe geçmişsin kuzenim. Benim prensesim o ya. Bak hemen günün en güzel selfiesini de yollamış. Gözlüğe geri döndüm demiş. Göz doktoruna gidelim. Aynen bu hafta gidelim Firdevs'e. Ezgi saçların çok güzel kız.

Yengemiz ya. Ya çok kıymetli valla, bizim için çok değerli oldu. Eserimizin yengemize de dinlettin radyoyu. Helal olsun valla, biz de takip aldık. Artık Hacer yengemiz de bizim için bol bol dinletsin ama ya. Vallahi ya. Valla dünya iyisi, ona da çok sevgilerimizi iletelim. Eserimi de özledim valla. Peki Kral ailesi, artık aile her geçen gün büyüyor. Nurcem'e de çok selamlar. Nurcem'e ve Ezgi'yi çok öpüyorum demiş. Saadet Hanım'ı niye kaydetmiyorsunuz? Ekip arkadaşlarım, Saadet Hanım'ı da bir kaydedelim. Saadet Hanım nasılsınız? Ne zaman Nurcem teyzeme geliyorsunuz? Ya bir şey soracağım. Biz ne zaman buluşuyoruz? Bakmam gözyaşına, bakmam bir daha. Abi ben iki gün Gökçe House'a gitmesem işim gücüm rast gitmiyor ya. Tekin Baba'yı görmesem yemin ediyorum işim gücüm rast gitmiyor. Ezer geçerim, sevene zor bedeli, yakar geçerim. Peki şimdiki şarkılarımızı şöyle bir ayıklayalım bakalım. Of yine bir akşam. Kuzen neredesin sen? Ayşegül kim var yanında, bu kimin selfiesi? Ah, güneş... Ha, önceki gün etkinlikten mi bu?

Plastik cerrahi uzmanı Ceren Hanım da bizi dinliyormuş. Hoş geldiniz Ceren Hanım. Plastik cerrahi uzmanı. Neler yapıyorsunuz mesela?

Açtım diyor, bir yıl çalıştım, benlik değilmiş, sonra öğrendim. E ben sana dedim Serpil, sen akşama kadar dükkanda kalacak bir yapın yok. Sana sallayan herkes haklı, ama en ağırı bende saklı. Bekle, hepsini göreceksin çok. İyi ki varsın. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an Viyana'ya geldiğimiz zaman bir dükkanımız var değil mi? Götür bizi yine Yunan restorantına götür. Herkesi kendi gibi gören haklı, herkes haklı. Buluşalım en kısa zamanda demiş. Vallahi Saadet Hanım, hemen Nurcem teyzeme geliyorsunuz Gökçe Ağustos'ta. Saadet abla, bize ne yaparsın mesela, ne el marifet mesela, Nurcem annemizin marifetlerini biliyoruz şimdi, çok güzel yemekler yapıyor. Sen bize ne vaatlerde bulunabilirsin? Ya bize ne sunabilirsiniz Saadet abla? Ya şunu çok iyi yaparım dediğin bir şey var mı? Vallahi biz bizeyiz, kimseye söylemeyeceğim.

Ayşegül ile Ezgi önceki gün çok güzel böyle bir etkinlikte buluştular. Sevgili Ezgi'nin kutlu doğum haftası bu hafta itibariyle başladı. Bugün ayın 12'si, ortalama 19-20 Ekim'e kadar muhtemelen sürecek yani. Öncesinde kutlayabilirsiniz, aynı gün kutlayabilirsiniz, sabahı kutlayabilirsiniz, akşamı, gecesi, sabaha karşı, ezan öncesi. Her türlü kutlayabilirsiniz yani. Kızımız Ponçik, doğum günü pıtırcı, o yüzden 20 Ekim'e kadar tüm kutlamaları kabul ediyor. Hatalarını hep örtbas edensin, kendine bile güvenemeyensin, herkesi kendi gibi. Acaba Saadet ablamız ne aldı sana Ezgi, çok merak ediyorum ya. Sana sallayan herkes haklı, ama en ağır bende saklı, bekle hepsini göreceksin çok. Bintat süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat'a uğramadan alışveriş yapmayın. 22. Viyana'da Bintat süpermarketleri ailesine de çok selamlarımızı iletelim. Evet Ezgi'cim, hediye alın ya. Hediyelerin en güzelini hak ediyor. Günaydın, ne haber? İbrahim ben de, Akrep Kadınıyım, ismim Zeynep. Radyonuzu sürekli takipteyim demiş.

Damla dışarıdan bir su versene. Bir tane de americano yap. Sana zahmet canım benim. Kahredeceğim sen. Kızım benim ağız okuma şeyim yok. Ne diyorsun? İnternet çekiyor mu? Çekiyor. Yo yo, yayında kopma yok. İnternetin çok iyi senin maşallah. Sosyete interneti. Vay be, çok teşekkürlerimizi iletelim ya. Galip abimize de çok selamlar. Esenler, Aziz İstanbul. Aziz İstanbul burada mı ya? Kendi için zorsun zor. Bintat bana bir koli Pindinix yollasın, başka bir şey istemem demiş. Bintat niye yollasın? Ali abin yollasın sana. Ali Süzen. Bak dinleyicilerimiz Pindinix istiyor. Valla Pindinix'in hepsini ben içiyorum ya.

Sevgili Çiğdem ve Melda'dan da bir selfie, güncel bir selfie alalım. Az önce beğenmedik. Mutsuz çıkmışlardı çünkü. Valla ben de her şeyi yaparım. Nurcem kadar iyiyimdir demiş. Ezgi'ye bir sor bakayım demiş. Ezgi'cime can feda. Saadet abla can feda falan değil mi? Al.

Ben Cool Line olanı çok seviyorum, Pindirings'i. Viyana'da bol bol içiyorum demiş. Bana bir koli Cool Line olan Pindirings Ali Bey yollar mı demiş doğum günüm için. Ben Alice'nin göndereceğini düşünüyorum ama şöyle yapayım. Ben onun yerine ben sana alayım, olur mu? Şimdi Ali abi nasıl kargoya versin, yollasın şimdi. Viyana'dan. Sana ne sabır ne yürek dayanmaz inan. Ama ben Ali abinin adına sana kendi paramla alır veririm, tamam canım. Yalanı bırak Allah aşkına, aşkı öğren. Nurcem abla başka, Saadet abla başka diyor. Ha, o zaman Yemekteyiz programı yapalım. Bakalım herkes gücünü göstersin. Nurcem teyzem mi daha iyi, Saadet ablamız mı? Hadi bakalım. Bu özel güne herkes davetli. Bize ne yapsın mesela? Saadet Hanım, en çok yapmaktan keyif aldığınız yemek hangisi? Et olarak tabii. Normal, şimdi gidip de kuru fasulye. Ben kuru fasulyeyi çok severim ya. Yemin ediyorum son zamanlar, hiç uzun zamandır şöyle bir kuru fasulye, bir pilav yemedim ya. Güzel yapan, şu etli kuru fasulye. Ardından yıkılmam unuturum, yalan aşkından büyük gururum. Yemekteyiz de buluşuyoruz. Bir tarafta mavi masada Nurcem Hanım, diğer masada, kırmızı masada Saadet Hanım. Acaba eli lezzetli olan hangisi? Nurcem Hanım mı? Saadet Hanım mı? Bu özel program çok yakında. Jürilerimiz İbrahim Elden, Ayşegül Kral, Nida Kral, Ecem ve Ezgi Gökçe, Güler ve Sena, Bircan Hanım da online'dan. Bircan, biz yiyeceğiz ya. Sen de orada yemiş gibi olacaksın. Uyandık sabah sabah, kahvaltıya geldik. Bu kadar foto çektiğimize şükret demiş. Doğru söylüyorsun. Çiğdem ve Melda. Valla ben Ecem'i tutuyorum. En iyisini Ecem yapar. Ecem bir kahve yapıyor. Tansiyonunuz çıkar 21'e, düşer 05'e, yani o derece. Ama yine de seviyoruz onu yani. Düşünüp yapması bile bizim için kıymetli. Psikolog Ecem. Hadi radyomuzu yeni dinleyicilerimizden mesajlar bekleyelim. Kim aramızda? Şöyle Avusturya burada mı? Şöyle bir görebilir miyim? Viyana'yı bir göreyim ya. Sessiz dinleyici kalmasın bugün abi. Sessiz dinleyicilerimiz kalmasın. Herkesi radyonun WhatsApp'ına bekliyorum.

Evet, Gökçe Hasta ne zaman buluşuyoruz, ne zaman yemek yiyoruz demiş Nurcem Hanım. O zaman ilk Nurcem Hanım'a gidelim, sonra Saadet Hanım'a gidelim. Biz böyle ev ev gezelim valla. Bir günde Altın teyzeme gidelim. Bir anneme uğramayın ya. Annem sürekli temizlik yapıyor valla.

Teşekkürler. Bu arada Kemer Country'den canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Kemer Country benim en çok sevdiğim. Çok eskiden çok gelirdim buraya, golf oynamaya gelirdim. Ya İbo. Esenler'de golf mü vardı oğlum? Şaka şaka. Ama gerçekten şimdi size desem ki ben burada yıllardır golf oynamaya, hiç kimse inanmayacak. O yüzden çok umurumda da değil inanıp inanmamanız. Ama gerçekten doğru. Golf oynamaya gelirdim. Benim çok sevdiğim, çok değerli dostlarım var. Damla da buradan çok güzel bir ev almış. Aslında o almamış. Babası ona almış. Abi ya. Ne baba? Senin baban benim de babam olabilir. Ömer baba. Ayakkabı fabrikası var Ömer abimizin.

İşte benim arkadaş çevremde böyle, ben hiç böyle şey yapmadığım için çok bozmuyorum onları, ama çok seviyorum ya. Vallahi çok kıymetli benim için Damla. Babasını da çok severim. Ecem diyor ki en iyi yemeği ben yaparım biliyorsun demiş. Kahvemden belli olmuyor mu demiş. Vallahi belli oluyor. Allah seni nazarlardan saklasın Ecem. Hatırlat da yarın bir gün böyle evlenirsen, birisi seni istemeye gelirse kahveyi biz yapalım. Gerçi kahve de kalmadı artık. Ya gelen yok çünkü. İsteme mi kaldı abi? Ezgi diyor ki eli en lezzetli olan benim tabii ki demiş. Yarışmaya gerçekten hiç gerek yok diyor. Ya canım biz rahatız zaten ya. Gülesim de yoktu diyor. Kızım vallahi golf oynuyordum sen, Allah Allah. Aybüke diyor ki günaydın herkese, çok selam. Bu ne kadar tatlı bir radyo yayını ya. Sağ ol. Selamünaleyküm, günaydın, aleykümselam. Hayırlı güzel bir işleriniz olsun, yayınlar olsun demiş. Efendim çok teşekkürler. Aydın Barut abi nasılsın? Ümraniye'den mi? Yok, iki Aydın abi var. Biri Ümraniye, diğeri Viyana'dan. Aydın Barut abi.

Şimdi bazen büyük şirketler çalıştıran holdinglerde bize dinleyenler de var. Onlara da çok selamlarımızı iletelim. İbrahim Elden ve radyomuza işbirliği ve sponsorluk için de lütfen iletişime geçin. Radyomuz her geçen gün, bakın geçen hafta sadece ama sadece bir haftada %14.5 büyüdü. Arkadaşlar bu çok kıymetli bir şey. Bence markanızı ve adınızı tüm dünyaya duyurun. +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı.

Bu arada sevgili dinleyicilerimiz, bugün biraz böyle sakin bir tonda konuşuyorum. Biliyorsunuz normalde çok pozitif ve çok heyecanlıyım. Ses tellerimle alakalı hani biraz birkaç gün dinlenmem lazım. Patron sağ olsun, hani herkes benim alıştı böyle. Şimdi normalde beni arasanız sabah karşı 5-6'da işte günaydın, ne haber, iyi abi sağ olsam. Ama işte bazen sakin kalmak lazım ya. Derya Hanım hoş geldiniz. Muhteşem bir enerjiniz var. Şahin Bey dinliyor mu bilmiyorum ama kültür yolundan tanıştığımız Şahin Bey. Şahin Bey beni hatırlar mı bilmiyorum. Cenk abiyle beraber çok güzel işler yaptık. Sevgili Şahin Bey'e, kıymetli eşi Derya Hanım'a çok selamlar. Acaba ben İsveç'e mi gidiyorum Derya Hanım? Bir İsveç yapacağım ya. Derya Hanım da, özellikle vize işlerimiz artık bundan sonra Derya Hanım da. Önümüzdeki günlerde bir İsveç yapmamız lazım. Acaba ben Stockholm'e şimdi bilet mi bakayım? Hiç bilmiyorum pişman mısın? İbocuğum sana en güzel kombinimi attım, yorumlamadın demiş. Beyaz elbise bana yakışmış mı? Saçlarım nasıl? Gayet güzel canım. Göz rengin de güzel. Kirpiklerin de güzel. Burun. Valla 10 üzerinden 10 veriyoruz be canım. Rüya gibi, su gibisin. Yalnız gerçekten kombin iyiymiş. Ya bu kombin bence sende güzel durur. Ya ben şu anda bu kombinin dinleyicilerimiz arasında mutlaka çok güzeller de vardır ki var. Tek tek saymayayım. Baden'den Eda var mesela. Ultra lüks güzel. Sevgili Sinem var mesela. Yanılıpsa çok az bir güzelimiz var Buket ama enerjisi çok güzel. Bendeki aşka düşünmeden ah. Benim şarkıyı unutma demiş. Hangi şarkı istiyorsun? Dur bakayım. Elif Buse Doğan. Temiz anla. Bakalım. Hangi şarkısı Elif? Evet. Elif Buse Doğan, Bahar. Bu muydu? Artı 43, 660, 130, 19, 79 radyonun WhatsApp'ı. Doktor sevgili Sefa da muhteşem bir selfie ile aramızda. Hoş geldiniz. Bircan, sabah yürüyüşü bitmedi mi be canım? Bir zamanlar ben de golf oynuyordum demiş. Saçlarıma vurdu ayrılık ayları. Golfü iyi oynardım demiş. Vallahi ben de kapışırız Bircan. Ayrıları saçlarıma vurdu ayrılık ayları. Vallahi Damla geldi mi? Hemşire gelecek saat Türkiye saatiyle. 12-10 geçe çağırdık. Bir tane güzel bir serum yapsın bana da ben biraz yatayım kızım şurada ya ileride. Vallahi bir şey olur mu? Ben rahatım ha. Benim için sıkıntı yok. Senin evin olmuş. Neşe'nin evi olmuş. Babanın evi olmuş. Hiç önemli değil. Ben keyfime bakarım abi.

Dün Nevşehir'de beraberdik. Elif Buse Doğan'la çok güzel bir sahnesi var. Ekibi de çok iyi. Büyük alkışlar. Sahne öncesi ve sonrasında Elif Buse Doğan'a eşlik etmeye çalıştım. Çok da güzeldi ya sahnesi. Storylerimden bakabilirsiniz. Instagram'dan İbrahim Elden TV. No filtre İbo'cum. Oo Eda, hiç filtre yok mu kız yüzünde? Oy maşallah. Seni bekledim, unuttum gidenleri. Vallahi var ya Edo'şum, kendini biliyorsanın yapıyorlar, onu yap. Şu an söylemiyorum yayını. Çıkma, çıkarsan hiç acımam gözlerime. Saçlar, tip, göz, burun yapısı, çene. Dayanamam. Badende. O zaman bugün seni Pindirinx güzeli seçmek istiyorum Eda ya. Arkadaşlar, Baden'den sevgili Eda bugün Pindirinx güzeli olsun.

0: dayansan dayanam.
1: Teşekkürler Ertuğrul. Nisa çok teşekkürler. İbocuğum çok seviyorum ya. Ne zaman golf oynuyoruz demiş. Arkadaşlar siz benim şaka yaptığımı sanıyorsunuz ya. Bak şimdi İsveç'e gideyim, şimdi Derya'nın vizemizi onaylattırsın. Benim İsveç'te, Stockholm'de inanılmaz 2000 metrekarelik devasal bir tesisi olan benim çok kıymetli abilerin yakışıklısı. Dur biraz övüm onu da. Bayram abim, canım abim. Çok sayıda oteli var. Çok zengin demeyeceğim, ultra lüks zengin ama kalbi çok güzel. Yani adamın için para hiç önemli değil. Diyor ki İbo, paramla gelen zaten hiç gelemez benim yanıma. O yüzden ben ilk adımları parasız gelmiştim. Şimdi paralı gidiyorum. Bayram abi, öyle kalbini öyle kazandım. Ben de az değilim vallahi. Abi zenginden zarar gelmez dedim. Bayram abi gel yanıma şöyle. Golf oynamaya gideceğiz Stockholm'e.
2: Kaldık baş başa.
1: Ezgi. Yazılan gelir baş. Ezgi sen de topları. Kanka ben vuracağım ya zaten. Ne çileymiş arkada. Kemer Country'den bir başlayacağız. Direkt Esenler Aziz İstanbul'a gelecek o top. Ağla, ağla sen de. Derya ve Şahin, yangın. Mutluluklarınız daim olsun. Ya biraz sorma, unut. İnşallah güzel bir keyif de beraber yaparız demiş. Doktor Sefa, ne keyif yapacağız canım? Yanacaksan yan gece, vuracaksan vur. Sefacım. Nine Sefa. Bir de aşık olmuşuz, kırılan kalp. Ayşegül geldi benim kuzenim. Dökülen yaşlar bizim. Galin. Bir masa. Bak bir şey söyleyeceğim. Aziz İstanbul enerjisi çok güzel ama ya. Gerçekten. Yanacaksan yan gece, vuracaksan vur fele. Vallahi filtre yok kızım, gördüm Eda'cığım. O yüzden Eda. Biz ona Baden. Biz ona hep Baden güzeli diyorduk ya. Bugün Baden Pindrinks güzeli Eda'yı seçiyoruz. Her gün bir Pindrinks güzeli seçiyorum ya. Eda hangisi olsun? Çilekli, hibiskuslu, cool line hangisini seversin canım? Sana Pindrinks yolluyorum. Ya da bin tata git 22. Viyana'ya. İçecekler yanından al Pindrinks'ini. Sen yazdır oraya veresiye, ben parasını sonra veririm. Eskiden veresiye vardı ya. Of ya. Yine kaldık baş başa. Yazılan. Hiç veresiye bakkaldan böyle bir alışverişiniz oldu mu? Arkadaşlar. Benim veresiye de olmadı çünkü vermiyordum para. Bakkala da çöküyorduk vallahi. Abi veririz ya. Bizim bakkal çok kötüydü ama ya. Adam

0: insan yan.
1: Hadi bakalım güzel haberlerini bizimle de paylaş Bircan'cığım.
0: Biz aşka...
1: Şöyle bir 5-10 euro da şey ver, sadaka ver. Gerçi sizin orada da herkes zengin, kime sadaka vereceksin?
0: Bizim hayat bir masal, biz bir var.
1: Sen bence bir 100 euro bana yolla. İşin gücün rast gider vallahi. Bakın bir şey söyleyeyim mi? Kim bana 100 euro atarsa harbiden işi gücü rast gider ha. Parası daha çok bereketleniyor.

0: kırılan kalpler.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım. En çok Pindrings'i ben içiyorum ve bir türlü güzel seçilemedim demiş.
0: Yokmuşuz.
1: Ama Şengül sen bence yarın Pindrings güzelini senin yani hiç oylama yapmadan seni seçelim olur mu? Tamam. Bugün Eda'cım olsun. Yarın da Pindrings güzeli sen ol. Pindrings güzelini seçiyor. Detaylı bilgi için Viyana'da bol bol Pindrings için

Geldim geldim, bir dans ediyordum da. Kızlara dans nasıl? Nasıl? Döneceğim. Çok iyiyim tabii. Çok iyisin diyor. Çok hoşuma gidiyor ya, böyle biraz ilgisiz kalınca modum düşüyor. Ezgi beni çok iyi tanıyor diyor. Kuzen. Olacağım. Kuzenimi ilgisiz bırakmayın ya. Ezgi gibi kimse yok yemin ederim. Bunların hepsi tıraş köpüğü. Figen, en yakın arkadaşını getirmedin bugün canım. Acılar usandı, çığlıklar usandı, şarkılar usandı, ondan ne kaldıysa. Ya sen süpersin Figen, iyi ki varsın canım benim. Bak Çiğdem bugün en yakın arkadaşı Melda'yı getirdi. Hadi bugün en sevdiğiniz bir arkadaşınızı radyoya davet edin. Ateşe verseler dünyayı kaç yazar. Damla çok güzel bir... bu poğaça mı diyorlar bunu, ne diyor, onu yapmış. Yemin ediyorum bayıldım ya. Şimdi bu krem peynirli...

Derya Hanım ve kıymetli eşi Şahin Bey'e de güzel bir hafta diliyoruz. Acaba İbrahim Elden vizede sınırsız süreli bir vize mi alacak? Ya yok, abartmayın bu ya. Sen poğaçanı ye. Vallahi çok kıymetli. Bu arada burçlarınızı yazın. Derya Hanım burcunuzu yazın. Şahin Bey'in burcunu da yazar mısınız? Bir hemen size bir burç uyumu yaptıralım. Rabia geldi. Rabia Kara, hoş geldin.

0: Bizim dublaj okulundan Zeynep var. Eşi de pilot, kıymetli arkadaşımız. Kızım iş gerçekten dün harika bir pilotla iniş yaptık. Demek ki İstanbul'dan gidenlerle Kayseri'den dönenler arasında büyük bir fark var. Bakın Kayseri uçuşları hakikaten son sistem jetlerle herhalde yenilenmiş bilmiyorum ama abi çok iyi ya. Ne ara kalktı, ne ara indin mi pilot abi? Merhaba hocam, Zeynep bendim. Zeynep kayıtlısın zaten radyonun WhatsApp'ında. Nasılsın, ne yapıyorsun?
1: Başka düşün.
0: Zeynep de hemşire, çok da sevdiğim bir arkadaşım.
1: Kalp atışım tek sebebim.
0: Hocasını çok seviyor ki hocam diyor size kısmet bulmak istiyorum ya.
1: Arasan ben.
0: Ya hiç uğraşma ya Zeynep.
1: Başka düşün.
0: Kim beni alıp ne yapsın Allah aşkına?

biraz 90'lar yapalım mı ya? Değil bu, değil bu, değil. Kıymetli dinleyenlerimiz, dünya çapında şu anda haftanın ilk günü olması ya da işte dünyada inanılan bir retronun olması birçok kişiyi çok iyi yanına ya da kötü yanına etkiliyor. Ama bizim için çok kıymetli yani. Hocam gerçekten çok gençleşmişsiniz. Sizi en son gördüğümde ne kullanıyorsunuz cildinize? Zeynep ne kullanacağım? Orijinal benim cildim. Çok gençleşmişsiniz vallahi demiş. Çok teşekkür ederim Zeynep.

Demek ki evlilik insanı geriye mi atıyor? Şu an gayet iyiyim vallahi, enerjim çok iyi. Şey olarak yüzümdeki o eski mutluluğum geldi ya. Ama bunu sadece sen söylemiyorsun Zeynep. Bütün arkadaşlarım söylüyor. Abi sana ne olmuş diyorlar. Ne oldu kanka diyorum. Ben de onu diyorum işte, ne olmuş sana? Ne olmuş kanka? Sevdalandık. Hadi bakalım herkes burcunu yazsın ve size kim olduğunuzu yapay zeka söylesin. Yaz burcunu. Herkes burçlarını bir yazsın. Bir aslan burçları burada mı? Demedi demeyin demiş. Valla Zeynep öyle ya. Sen araştırmalara devam et. Bir de maşallah diyelim demiş. Aynen ya. Tüh ya. 15 dakika sonra cildimde böyle sivilceler çıkıyormuş. Selam, ben Gökçe. Sıradaki şarkı sadece Nilay'a ve bir de halam için. Armağan ederseniz çok sevinirim. Sizi çok seviyoruz demişler. Çok sağ olun. Şengül Oğlak kadınıyım demiş. Hadi burçlarınızı bir yazın bakalım. Şengül Oğlak burcu. Sevda Hanım balık kadını. Filiz Hanım ikizler kadını. Güzel. Nesi güzel bu ikizlerin? İkizleri severiz. İkizler burcu iyidir ya. Kova erkeğim demiş. Hoş geldin Ayhan'cığım. Abi ben boya işi yapıyorum demiş. Senin odanı boyayıp fotoğrafını da el sanatı. Boya derken şey mi? El sanatı mı yoksa normal bildiğim badana boya mı? Baba benim bildiğim tek boya var, badana boya yani. Direkt Allah ne verdiyse eve gir, dükkana dal. Ben de yengeç kadınıyım demiş. Aha, Saadet Hanım da geldi. Nurcem Hanım'ın kankası. Hanginiz daha büyüksünüz Saadet abla? Sen mi Nurcem teyzem mi?

İbo'cum ben de kova kadınıyım demiş. 78'liyim demiş bu arada. Çok teşekkürler Zerrin Hanım. Radyomuzun bir anket yapıyorum. Dinleyici oranımız kaç yaş grubu? En küçük yaş ve en büyük yaş şu ana kadar tabii ki en büyük yaşı merak ediyorum. Dinleyicilerimiz arasında en yaşı ilerlemiş olan kim? Ya da en geç dinleyicimiz kim? Ayrık ayrı olmaz, olmaz. Duysa, alem duysa, dert etme derdim buysa, artık ayrık ayrı. Aylin geldi kuzen. Hoş geldin, iyi yayınlar kuzen. Akrep kadını ve gerçekten... bir şey söyleyeyim mi? Akrepler hakikaten huyundan gitmesen var yanmış varol. Varol var ya, yemin ediyorum. Eğer ailenin huyundan varol gitmese vay ilimine. Ne kadar boş. 74'lüyüm demiş. Alışınca yalnızlığa. Saadet ablacığım hoş geldin. Umutların sarılırsın. Ben hayatta kaç... Yaşınızı söylemeyin ya. Kaçlı olduğunuzu söyleyin. Zeynep diyor ki hocam hastaneye bir gün gelin demiş. Geleceğim Zeynep. Değer mi boş yere kendini üzme? Hayat senin ellerinde. Nida Aylin ablacığım demiş, kalp atmış.

98 değil mi bocum demiş. Teşekkürler. Damla 90'lı. Sen 90'larsın zaten. Tam 90 yani. Tam 90 değil mi? 990. Tam. Okey, tamam. Onu merak ettim de. Bence de yani. Ama kimse görmüyor şu an görsel. Bir şeyler yapıyorsan onu kimse görmüyor. Alışın. Burası bir radyo yayını. 2001'liyim demiş Ezgi'cim, hoş geldin. Umut. Bakalım Ezgi'den daha küçük olan var mı? 2001'in öncesi var mı? Ya da sonrası?

Hocam bir gün gelin de size serum yapalım demiş Zeynep. Arkadaşlarımız. İlla bana bir serum yapacaksın ha Zeynep. Bizim Güler de öyle çocukluk arkadaşım. Tutturmuş serum yapalım bir bosana. Ya ne istiyorsunuz benden? Bana niye serum yapıyorsunuz? 89'lu var mı aranızda? Ben 89'luyum demiş. Aylin 89'lu. Nida'ya hiç sorma ya. Nida kendini hep küçük gösteriyor. Anıları, bir değil bin kere geçtin o yolları. 85'liyim demiş Buse. Hoş geldin. Bu arada iki çocuğum var İbo'cum demiş. Ne güzel, Allah bağışlasın. Ruhum 2007 ama bedenim maalesef 88'li demiş. Geçtin o yolları, kim geri geçti? Sevgili Süleyman hoş geldin dostum. Viyana'dan 88. Ben de 95'liyim İbo'cum. Herkese çok selamlar. Zühre Hanım hoş geldiniz, 95'liymiş. 2000'liyim diyor. Nida, Güler de 2000'liymiş.

sizinle beraber yemek yerken kilo aldım diyor. Gelir başa. Diyor ki öyle görünüyor ki ben sizinle beraber yemek yedikten sonra ne çileymiş arkadaş. İstanbul'u göremeden döneceğim demiş. Sen nereye gittin ki bu? Nereye gitti İstanbul falanmış dedi. Ağla, ağla sen de. Bircan abla gelsin diyor.

0: biz aşka. Ben 52 yaşındayım demiş. Ne kadar güzel, genç bir yaş. Ben seviyorum 52 bandını.
1: Kalpler bizim, dökülen yaşlar bizim. Hayat bir masal, biz bir varmışız.
0: Şengül hoş geldin.
1: Yanacaksan yan gece.
0: İbocuğum benim bir tanecik torunumla beraber seni dinliyoruz. Bize de bir şarkı yollar mısın? Allah'ım. 46 yaşında ve torunu var.
1: Kalpler bizim, dökülen yaşlar biz.
0: Esra geldi. Erciş'ten, Van Erciş. Günaydınlar İbrahim. Ben de 77'liyim demiş. Ne güzel. 81'liyim İbrahim'cim, Yasemin ben. Bakalım 2001'in üstü var mı? Yani 2002, 2003, 2004. Şu ana kadar 2001, sadece Ezgi'de kaldık. Radyo dinleyicilerimiz arasında 2001'in üstü var mı? Yani 2001 yaşı. 2001 doğduktan sonra 25 bandı oluyor.

Bintat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. 22. Viyana'da Bintat'a mutlaka uğrayın. Ürünler hem kaliteli hem uygun fiyata veriliyor. 22. Viyana'da Bintat İbrahim Elden'i sunuyor. Bintat Süpermarketleri. Yan gece vuracaksan vur felek. Biz aşka... Pindrinks Viyana'da tüm marketlerde ve Türk marketlerinde. Bakın Pindrinks sıradan bir içecek değil. Ne özelliği var İbocuğum? Bu kadar her gün anlatıyorsun. Pindrinks, Pindrinks, Pindrinks. Bir kere sıfır şeker. Kalori yok. Bu çok önemli. Yani glutensiz bir içecek. Renklendirici ve tatlandırıcı da yok. Asit de yok. Bildiğiniz size iyi gelen çilekler, çilek özü. Ondan sonra hibiskuslu. Cool Line harika bir içecek. Ama soğuk için bakın sıcak içince bir şey olmuyor. Biraz soğutun öyle için. Çocuklarıma hediyem ömrüm şarkısını APO'dan çalarsan çok sevinirim demiş. Tabii ki ya ne demek Saadet abla. Saadet abla senin kaç tane çocuğun var? Kaç yaşlarındalar? Bizim Ezgi'den büyük değillerdir herhalde.

Aha, bizim Ezgi'nin tahtı gitti. 2005 doğumlu Süheyda. Hocam ben 2005 doğumluyum. Ve sizi her gün dinliyorum demiş. Çok teşekkürler. Süheyda mı Şüheyda mı? S mi Ş mi? 2005 doğumluymuş. Kaç oluyorsun kız? 21 yaşındaymış. Aybüke 98'li, Aysima da 2001'li, Aybars da 2005'li. Konuşmak değil niyeti. 98, 2001, 2005 maşallah. Saadet abla. Sürsün ister. Evli mi hepsini evlendirmişsindir. Yalanla yüz göz olamıyorum. Gökçe House'a bir gün getir çocukları da bir onlara seminer vereyim. Bazen şaşar. Gerçi çocuk demeyeyim 98'i benden 2 yaş küçük. Sen ne söylersen söyle. Annemlerin Saadet ablayla kankalığı o kadar eskiye dayanıyor ki biz yoktuk diyor hayatta. Ecem ya. Şehirde karşılaşırmışız. En büyük çocuğu benim diyor. İlkokuldan arkadaşım Aybüke. Ecem senin de mi çocukluk arkadaşın Aybüke?

Ben anlamıyorum ki benim çocukluk arkadaşım Güler mi, Aybüke mi, Ecem mi, Ezgi mi? İşte o zaman... Ben nasıl bir çocukluk yaşadığım hiç anlamıyorum ya. Yok bekar canım diyor çocuklar, ne güzel. Bir şarkı dinletmek istiyorum ya, ama çok güzel bir şarkı ya. Vallahi yani bu şarkıyı ben özellikle tüm radyo dinleyicilerimize armağan etmek istiyorum yani. Gideceğim dedi kalbimin sevgimin. Feel nothing.

0: İbocuğum benim kombinim nasıl demiş. Hiç yorum yapmadın. Vallahi çok güzelmiş ya. Kumaş böyle kremsi bir kumaş pantolon.
1: Gördüm.
0: Gömlek çok güzelmiş ya. Gömlek ama tasarımı çok iyi. Şey gibi. Bunu aslında Nida'ya yollamak lazım. İnanılmaz güzel bir model. Çok tatlı böyle. Saçlar da çok havalı. Teşekkürlerimizi iletelim. Sevgili Damlacığım, bugün çok güzel görünüyorsun gerçekten. Ben zaten senin yıllardır hep kombinlerini çok beğenirim. Çok güzel giyindiğin için. Bir de Allah ayrı bir güzellik verince yani işin içinden çıkmışsın sen ya. Sen olmuşsun ya. Teşekkürlerimizi iletelim. Peki. Şimdi artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı, gelen istekler olursa ara ara paylaşalım. Ama ara ara isteklerinizi çalalım ki ne istediğinizi de bileyim. Hep benim istediğim şarkılar olmasın.

Nazan hemşire geldi. Nazan, hoş geldin. Konuşmak ister misin? Gel. Gel gel. Ne konuşacağım? Valla yayından sonra bana serum yapacaklar. Bir saat falan uyusam iyi gelir ya. Çok gerçekten çok kötü oldum bir anda böyle. Bütün enerjim gitti. Abi iğnelerle ayakta duruyorum ya. İğnelerle yayın yapıyorum. Bugün Gürcan abilerin maçı var mı acaba ya? Zuhal abla, bugün var mı Gürcan abilerin maçı? Günaydın İbrahim, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hafta diliyorum demiş. Zuhal abla hoş geldin. Kopmuştum bu dünyadan, bağladı bir kelime. Sar beni deli gibi, düştüm tan yeli. Toplantıda bile kulağım sende demiş Süleyman. Sen efsanesin kanka ya. Vallahi Zoom toplantısında bile beni dinliyor, işte bu ya. Sen nasıl bir kralsın ya. Süheyda, çok teşekkürler, rica ederim. Her zaman genç bir enerjisi var, 21 yaşında. Ona da bir hoş geldin diyelim tekrardan. Vay be. Bakalım hemen şöyle. Çalacağınız bütün güzel şarkılar bana gelsin demiş. Peki. Söyle mutlu musun şimdi bensiz oralarda, üstüm sana biraz... Figen hoş geldin. Sen de Figen, Fatma, Bircan, sevgili Nuray ablamıza ve bütün güzel dostlarımıza da selam yollayalım. Çiğdem'e, sevgili Fatma'ya, Çiğdem'e, Figen'e. Sormadım. Onlar bizim için kıymetli. Bugün tadım sevgili kaçıyor. Figen ve Bircan'ı da ayrı, Nuray ablamıza da ayrı bir selam yollayalım. Çoğaldı git gide. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor. Bejeke Murat yazmış. Maç var mı dedim. Köşe. Var var, akşam maçımız var demiş. Başımda bir bela, içimde özlemin düştüm. Gürcan abin oynuyor. Ha, sen oynamıyor musun? Ya çok inatçısın ha. Bejeke Murat, ben senin oynadığın takımı tutuyorum.

Kalp doktoru ya var ya yazmış, diyor ki bana hayır dediğinden beri sefa dediğinden beri bak bir türlü düzelemiyorsun demiş. Yanlış ilaç uygulaması yapılıyor diyor. Hadi bakalım. Acaba benim kalbimle sorun yok. Benim sorunum acaba kalpte değil mi Sefacığım? Ondan olabilir mi?

Foto analizi yok herhalde demiş. Aha. Figen bugün çok sert bakıyorsun Cano ya. Hadi biraz böyle kendini bir toparla. Bir tane de gülücükle at. Çiğdem de bugün böyle somurtkan atmış Melda'yla. Benim meleklerime ne oldu bugün? Melekler retroya takıldı. Peki bir kahve molası. Az sonra buradayım.

Son mesajları okuyalım. Pindrinks'e çok teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks İbrahim Elden'in sundu bugün de. Çok güzel bir haftaya başladık. Teşekkürler. Bin Tat Süpermarketlerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. 22. Viyana'da çok güzel bir market. Mutlaka uğrayın. Orada da Pindrinks var tabii ki. Teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum diyor. Saadet abla ne demek ya? Senin mutluluğun bizim için kıymetli. Ne zaman buluşuyoruz şimdi gençler? Saadet abla ve Nurcan teyzemizin bu buluşmaları bizsiz olmaz yani. Kardeş diyor ben oynuyorum aynen. BJK Murat sensiz olmaz kral. Botoks yok, filtre yok, makyaj yok. Üstelik en doğal hal. Böyle. Valla bir şey söyleyeceğim. Zuhal abla kendi kendine nazar değdireceksin ha yemin ediyorum. Maşallahım var valla. Kız botoksu ben bile yaptım valla. Tebrik ediyorum günün güzel geçsin.

Hadi bu şarkıyla veda edelim. Bu şarkının enerjisini kimler taşıyor aranızda? Bir el sallayabilir misiniz? Emoji. Emoji el sallayın, anlayacağım.

şarkıyı dinlediniz. Şimdi gelelim yorumlara. Damla diyor ki karşında demiş. Neşe, o da alkış yollamış. Bakalım kimler bu şarkının o enerjisini taşıyor. Evet, bu sözler beni anlatıyor. Şöyle bir alkışlara bakalım. Yasemin Dortmund'dan. Sevgili Buse, çok teşekkürler. Fidan Hanım, çok sağ olun. Ela'cığım, çok teşekkürler. Songül Hanım, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sabri Salih, Sabri Baba. Adamsın ya. En kısa zamanda inşallah. Saadet abla ayarla artık yani. En kısa zaman falan. Nurcem ablaya geldiğinde alo de bize. Biz geliriz abi. Biz oralarda. Biz çıkmıyoruz ki oradan. Kartım bile var artık yani benim. Bitmedim mi şimdi? Teşekkürler Murat abicim. Zuhal ablacığım, çok teşekkürler. Sadık Önder, Sefa, sevgili Özge. Teşekkürler Şebnem. Bircan, sevgili Atilla, Yiğit, Eser. O ne kadar çok var ya. Şengül, teşekkürler. Bayağı bir katılım varmış şarkının özelliğini taşıyan. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Kemer Country'den yayınımızı gerçekleştirdik. Gerçekten Kemerburgaz'ın en güzel yerlerinden bir tanesi, İstanbul'un göz bebeği. Sosyetenin kalbi burada atıyor. Hali vakti yerinde olanlar burada oturuyor. O yüzden çok da mutlu oldum yani. Biraz zengin havası aldım bugün. Artık yavaş yavaş Esenler'e gidebilirim yani.

0: Semra, Sima bir bana teşekkür yok diyor. Kız ettik ya senin de teşekkür. Aa, senin havanı iyisine saçlar, burun, dudak yapısı, çene, bordo bir kombin.
1: Acım.
0: Teşekkürler sevgili Semra, Sima.
1: Kaçırarak.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Saat 12.02, artık yavaş yavaş gidelim. Bir bölüm dinletelim, sonrasında da zamanımızı aşıyoruz. Biliyorsunuz ki şimdi ben de hemen bir serum yaptıracağım kendime. Kendime geleyim, kendimi bir toparlayayım. Süheyda, çok teşekkürler kardeşim. Sıradaki şarkı sana ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Sevgili Figen, yine yollardasın. Nereye gidiyorsun ya?
2: Artık anla.

Esenler duymasın diyor. Aynen ya. Esenler. Artık bir Göktürk enerjisi, Kemerburgaz enerjisinden sonra gelsin. Şifa olsun serum da diyor Saadet ablam. Sen de olmasan var ya. Ezgi ile ikiniz olmasa kimse bana enerji vermeyecek.

0: yine enerjimizden ödün vermedik. Benim ruh halimde olan en kralı burada böyle hayatta konuşamazdı yani. 3 gün uyumayacak. Bir de aşırı derecede sürekli nazara gelecek. Her yaptığı şey olay olacak. Taş çatlar. Taş olsa çatlar, benim yerimde olsa yemin ederim. Yine biz ayaktayız. Sizlerin o güzel nazar boncuklarıyla. Sizi seviyorum. Hadi sarılalım birbirimize şöyle 330 euroluk kokumla. Vallahi çok güzel bir parfümümle. Gel. Gel canlı. Sen canlı mı sarılacaksın? Gel. Gel. Dur kapatayım, öyle dur. Yayın hadi. Pindirinkse çok teşekkürler. Şu anda canlı canlı sarılanlar var.
1: Biz seni tutsam.
0: Güzel mi kokum?
1: Ben de elimde. Elimde.
0: Gördüm. Size hayal.

Peki yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Yarın belki çok güzel bir yerden yayın yapabiliriz. Bilginiz olsun. Afişleri takipte kalın. Instagram İbrahim Elden TV. Pinderings'e çok teşekkürler. Bin Tat Süpermarketlerine çok teşekkürler.

0: Bionerva.
1: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere destek mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına gönderdiği video mesajda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkat çekti. 7 milyonu aşkın Türk diasporasının yaşadığı toplumlara katkı sağladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini söyledi. Emeklilik yaşının yükseltilmesi gündemde. Avusturya İş Kurumu Başkanı Johannes Kopp, yaşlanan nüfus nedeniyle Avusturya'da emeklilik yaşının artırılması gerektiğini söyledi. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarında maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Hakim ve savcılardan 5 günlük eylem. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle 5 günlük eyleme hazırlanıyor. Eylem boyunca acil dosyalar dışındaki duruşmalar yapılmayacak, yeni randevu verilmeyecek, yargı çalışanları kadro açıklarının kapatılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Avusturya'da kamp turizmi büyüyor. Avusturya'daki kamp alanlarında Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 4 milyon 700 bin güncelleme kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. En çok tercih edilen bölgeler arasında Kärnten ve Tirol eyaletleri yer alırken kampçıların 4'te 3'ünü yabancı turistler oluşturdu. Bu kış ısınma faturaları yükselecek. Avusturya'da artan enerji fiyatları kış öncesinde hanelerin bütçesini zorluyor. Kalorifer yakıtında %70'e varan zam beklenirken pelet fiyatları %30'dan fazla arttı. Uzmanlara göre oda sıcaklığını 1 derece düşürmek ısınma giderlerinde yaklaşık %6 tasarruf sağlayabiliyor. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Viyana'da Gazze için yardım çağrısı. Viyana'da uluslararası yardım kuruluşları Gazze'deki insani krizi Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti. Göstericiler yardımların engellenmesine ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Avusturya hükümetinden yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşması için diplomatik girişimde bulunmasını istedi. Viyana'da bir gecede 6 dükkana hırsız girdi. Viyana'nın ikinci bölgesinde bir gecede 6 iş yerine giren hırsızlar kasalardaki paraları alarak kaçtı. Bölgede Ağustos ayından bu yana hırsızlık olaylarının sayısı 12'ye ulaştı. Esnaf, polis devriyelerinin artırılmasını ve bölgeye polis merkezi kurulmasını istiyor. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da balkondan tabancayla ateş açıldı. Viyana'nın Floridsdorf bölgesinde 27 yaşındaki bir kişi balkondan kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüphelinin evinde bulunan tabanca ve mühimmata el konuldu. Silah bulundurma yasağı olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü. Viyana'da bir apartmanın merdiven boşluğunda 35 yaşındaki bir kadın ölü bulundu. Soruşturmada kadının 40 yaşındaki partneri cinayet şüphesiyle tutuklandı. Evde başlayan tartışmanın şiddete dönüştüğünü itiraf eden şüpheli cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Dört büyükler haftayı galibiyetle kapattı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u, Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Gençler Birliği Ahmetspor karşılaşması 2-2 sona ererken Alanyaspor, Erzurumspor ve Konyaspor Başakşehir maçlarında gol sesi çıkmadı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
0: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette

0: Sesi belirir.
1: Evet, geldim geldim.
0: Başlıyoruz.
1: Evet efendim, herkese sıcacık bir merhaba, merhaba, merhaba.
0: Tüm koşturuşa.
1: Viyana FM Kavşağı'nda bir hafta başı programında pazartesi gününden herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar.
0: Bir

Evet efendim, program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve yepyeni bir programda, yepyeni bir günde sizlerle birlikte olmanın keyfini sürüyorum. Çok heyecanlıyım her zaman olduğu gibi. Ya nasıl bir şeydir bu bilmiyorum. 30 seneye yaklaşan meslek hayatımda her böyle ilk anonsta o kadar heyecanlanıyorum ki ve ben bu heyecanı çok seviyorum. Öncelikle sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok teşekkürler ve tabii ki %100 yerli içeceğimiz Pindar.

0: Evet, her sabah gözümü açar açmaz ilk temennim, ilk dileğim, ilk duam: Allah'ım bugün de beni güzel insanlarla buluştur. Evet sevgili yol arkadaşlarım, radyolarınızın başına hoş geldiniz.
1: Haritalar cebimizde değil artık.
0: İnanıyorum ki iki buçuk saatlik yolculuğumuz esnasında hem eğleneceğiz, hem düşüneceğiz, hem keyif alacağız, hem müzik dinleyeceğiz. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız.

Evet, kimler mesajlarını bırakmış? Sevgili Tamer bizlerle birlikte. Ve Ayten, merhaba canım benim. İngiltere'den sevgili Cemat bizlerle birlikte. Merhaba İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim ya, çok keyifliyim. Allah'ım, Allah keyfimizi daim etsin. Birbirine bulaşan keyiflerimiz olsun inşallah. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Osman abimin radyosu açık, her zaman olduğu gibi noktasını koymuş. Bu bir nokta var ya, bu bir nokta öyle çok şey ifade ediyor ki benim için. Evet, şu anda dinlemedeyim, seninle birlikteyim ama yazamıyorum. Çok güzel ya, teşekkür ediyorum Osman abi. Ve Konya. Konya, Mevlana diyarından. Selim, Sefa, Hasan Hüseyin, Ramazan. Selamlar Anadolu'nun kalbi Konya'dan. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Sevdiklerinizle birlikte neşeli, bereketli, bol bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Selim, son zamanlarda böyle çok ciddi ciddi mesajlar yazıyorsun ya. Allah Allah diyorum. Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ayten, Ayten, Ayten. Selam Özlem abla, nasılsın? Çok iyiyim canım, inşallah sen de iyisindir. Önümüzde yeni, hiç kullanılmamış hafta var. Yeni başlangıçlar, kesinlikle. Yeni umutlar ve saireler. Beni soracak olursan, sordum bile. Yani işte, idare eder. Pazartesiden dolayı mı? Ya bazen biliyorum, aslında sizi de anlıyorum. Pazartesiler böyle biraz zorlu başlıyor. Neden? Çünkü böyle pazar günü çalışmayanlar, özellikle cumartesi pazar çalışmayanlar için pazartesi, of yine mi işe gideceğim ya? Sabahın köründe kalkacağım, yollara dizileceğim. Of, kim bilir ne kadar iş birikmişti.

Ya anlıyorum sizi. Altında aynı yoldan geçeriz. Düşsek öpüyorum seni Aytencim. İyi çalışmalar. Ve her zamanki gibi o güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin, ben de seni çok çok çok çok çok öpüyorum. Ve sevgili Kemal bizlerle birlikte. İyi yayınlar abla, bizi dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ediyorum, iyi ki varsın. Dinlemede misin, dinlemede değil misin? Dinlemeyene diliyim. Dinlemede misin Kemal? Anlayamadım orayı. Hadi. Dinlemedesin bence. Evet, Türkiye'nin başkenti Ankara'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. İyi yayınlar efendim demiş sevgili Nurullah. Çok teşekkür ediyorum efendim, iyi ki varsınız, iyi ki yazdınız. Evet, Ankara'ya sevgiler selamlar gönderdikten sonra Ali Ayşe'yi seviyordan biliyoruz ki sevgili Ali'yi öyle tanıyoruz. Ali merhaba. İyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ayten demiş ki yok kız abla. Yok be. Ben seviyorum pazartesi gününü. Ya senin mesajında söyledim ama sevmeyen çok. Çoğalır içimizdeki o ışık el ele verince. Sev sev pazartesi ise. Her duvar her kuşku bir anlık. Evet sevgili o gün bizlerle. O gün merhaba. Umudun sesi. İyi yayınlar abla, herkese selamlar. Teşekkür ediyorum. Birlikte güçlüyüz, ne fırtına yıkar bizi. Yan yana durdukça büyür kalbimiz. Nesrin merhaba. Selam ablam, hayırlı haftalar. Herkese kolaylıklar dilerim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. İnan ki

Evet efendim, Yunus Emre'nin radyosu açık mı değil mi bilmiyorum. Epey önce yazmış. Açıksa, radyom açık derse mesajını okuyacağım. Yunus Emre, radyon açık mı? Evet Tamer'cim, en sona bıraktım. Aslında Tamer ta yayın başlamadan kaç dakika önce yazıyor. İlk mesaj yazan. Ama son mesaj olarak okuyorum. Yakında Tamer diyecek ki ya niye böyle yapıyorsun Özlem abla? Sen biliyorsun Tamer niye böyle yaptığımı. Şöyle bir bakayım, yazan var mı? Henüz yazan yok. O yazmayan ve radyosu açık olanlara diyorum ki arkadaşlar bir yazı verin, bir merhaba diyeceksiniz altı üstü. Yani çok da yorucu bir işlem olmasa gerek. Hazır yeri gelmişken seyir halinde olan dostlarımıza güzel mesafeler diliyorum. Efendime söyleyeyim, iş yerlerinden dinleyen dostlarımıza hayırlı işleriniz olsun, işlerinize kolaylıkları olsun diyorum. Evlerinden dinleyen dostlarım için de vallahi biliyorsunuz benim bir hayalim var. Evlerinden dinleyenler için inşallah işler güçler bitmiştir, ayaklar uzatılmıştır. Çaylar, kahveler hazırlanmıştır. Ay, ah Tamer'a. Ne edeceğiz? Ne örüyorsun? Aklıma seni görünce artık bu soru geliyor. 12 Ekim 2026'yı gösteriyor takvim yaprağımız. Tamer'in de beyanı üzerine ve günlerden pazartesi. 29 harfle dans edeceğiz bugün. Ya bak çok güzeldi bu. Tamer çok güzeldi. Bugün 5 kelimemiz var. Biraz çok kazık kelimeler bulmaya çalıştım. Oturdum en kazık kelimeleri nasıl bulabilirim diye düşündüm. Ama vallahi siz o kadar güzel yazıyorsunuz ki. Ben hangi kelimeyi bulursam bulayım çok güzel yazıyorsunuz. Ben paragrafımızı biraz sonra buluşturacağım. Bir paragraf okuyacağım önce. Bu paragrafın içinden 5 kelimeyi biraz daha vurgulu ve yüksek sesle okuyacağım. Önce bu 5 kelimeyi bulacaksınız. Sonrasında da bu 5 kelimeyle ne yapacaksınız? Bozdurup bozdurup harcayacaksınız. Bu 5 kelimeyle size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazmanızı isteyeceğim. Ve bir şey yaşadım hafta sonu. Ya önce çok güldüm, sonra çok ağladım. Biraz sonra bu anımı da paylaşacağım. 5 kelimeye istinaden. Şenol radyon açıktır diye tahmin ediyorum. Buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Esin'e buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Sevgili Zuhal'e buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Gürcan Bey'e sevgiler selamlar gönderiyorum. Şerafettin abime ve Gülşadiye'ye. Neden onlara sevgiler selamlar gönderdiğimi az sonra sizlerle paylaşacağım. Evet, herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Nördün Nörcan. Nörüm işte oturdum deli gibi 5 kelime düşündüm. Hala da acaba kelimeleri değiştirsem mi diye düşünüyorum. Sen nörüyorsun. Nörcan, nördün. Ben de nörüyüm. Pazartesi sendromuyla uğraşıyorum. Bak Ayten gördün mü? Tamer uğraşıyor işte. Sesindeyiz, kolay gelsin. Umarım mesaj anlaşılmıştır. Anlaşıldı, tabii ki anlaşıldı. Ve günün sözü. Gönlüm kırık bir pusulanın rüyasında tersine yürüyen bir salı pazarı gibi. Ne dünü bugüne sığdırabildim, ne de içimdeki yarını susan bir saatin cebinde unutulmuş mor bir ihtimale çevirebildim. Kendi kalemimden. Anladınız mı arkadaşlar günün sözünü? Çok zor. Gönlüm kırık bir pusulanın rüyasında tersine yürüyen bir salı pazarı gibi. Dünü bugüne ne dünü bugüne sığdırabildim, ne de içimdeki yarını susan bir saatin cebinde unutulmuş mor bir ihtimale çevirebildim. Valla bunlardan bir kitap yazsa Tamer. Tamer nördün ya. Nördün şimdi. Bu nasıl bir gün sözüydü? Çok güzel de anlamak için oturup bütün yayın boyu düşünmem lazım.
Ve Gülcan'cığım merhaba. Selamun aleyküm Can ablam ve aleyküm selam. İyi bir hafta geçirmeni diliyorum. İyi yayınlar, öpüyorum çok demişsin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de seni çok öpüyorum. O prensesi de çok öpüyorum. Geçenlerde çok tatlıydı. Fotoğrafı da görüyorum şu anda. O yüzden aklıma geldi. Ve Almanya'ya sevgiler, selamlar. Sevgili Gönül bizlerle birlikte. Selam canım. Ne güzel sesini duymak. Teşekkür ederim Gönül. Sizlerle birlikte olmak da çok güzel. Hepimize avuç içi kadar mutluluk yetiyor mu acaba?

Valla son dönem insanı ne yazık ki bu şarkıdaki gibi avuç içi kadar mutluluk yetere çok yeterli görmüyor. Nasıl bu hale geldik bilmiyorum ama çok doyumsuz insanlar olduk. Bir varken ikiyi istiyoruz, iki varken dördü istiyoruz. Katlamalı gidiyor.

0: Ve Tamer günün sözü için açıklama getirmiş. Valla artık açıklamalarla gel. Çok düşünmeyin, direkt açıklamayı da yazdım abla. İçimde kaybolmuş gibiyim. Geçmişimi geride bırakamıyorum, geleceğimi de kuramıyorum. Zaman ilerliyor gibi görünse de ben kendi içimde durmuşum. Bir zamanlar gerçekleşmesini istediğim hayallerim artık unutulmuş ve belirsiz ihtimaller olarak içimde kalıyor. Ya Tamer, bir şey söyleyeceğim. Yani bunu söylemezsem olmaz. Bugün konuşacağımız konuyla o kadar bağlantılı ki. Bugün çok güzel bir konu üzerine biraz muhabbet edeceğiz. Beş kelimeden arta kalan zamanlarımızda. Size de bir sorum olacak. Vay Tamer, nasıl oluyor bu bilmiyorum ama oluyor yani. Teşekkür ediyorum açıklama için. Ve bebekliğimin şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar. Yağmurlu bir günden selamlar canlar. Güzel bir gün ve yayın olması dileğiyle diye yazmış sevgili Göksel mesajında. Evet Göksel, burada da hava kapalı sabahtan beri. Yağdım yağmayacağım. Arada böyle yağar gibi oluyor ama yağmıyor. Demek ki yakınız. Belki Akşehir'den buraya geliyordur yağmur. Çıkmıştır yola.
1: Yarın dünyaya başka gözlerle bak. Bırak geçmişin.
0: Evet, bu şarkıyı da Tamer için aldım sıraya. Tamer'e özel aldım. Baştan sona dinleteceğim kendisine. Hani hazır öyle de bir gün sözü yazmış ya, belki ona da iyi gelir diye düşünüyorum. Erdatlı babacığım merhaba. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. İyi yayınlar kızım. Teşekkür ediyorum babacığım, inşallah iyisindir. Hoş geldin. Hoş gördüm. Sen de hoş geldin. Ben de hoş buldum demişsin. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı günler. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Ve Raşit.
2: Merhaba. Merhaba Özlem Hanım. İyi yayınlar. Sıradaki parça Viyana FM'i dinlemeyen ve büyük ihtimalle hiç dinlemeyecek olan eşime gelsin.
0: Yok ya, ona başka bir şarkı armağan edelim. Bir ihtimal daha var. Senin bu radyoyu dinleme ihtimalin. Valla eşine başka bir şarkı armağan edelim. Sıradaki şarkıyı değil de. Ve Emine Sultan bizlerle birlikte kalbini koymuş. Ben de kalbimle imza atıyorum Emine Sultan. Şu şarkıya bir kulak verelim. Öncelikle Tamer'e gelsin. Sonrasında üzerine alınan herkese armağan ediyorum.

kızının çok güzel bir sözü var. Ben böyle çok sıkıldığım zaman, özellikle bir isim varsa o sıkıntımın içerisinde, sal ipini gitsin anne. Gerçekten de aslında bu kadar da kolay değil. Yani yol vermek, hayatımızda köklenmiş şeylerin yerinden oynaması ve sonrasında da yol ver, sal ipini gitsin demeyle de çok doğru orantılı değil. Ama yine de biz bu hayata bir kere geliyoruz. Sadece bir kere. Ve hep söylüyorum, bir merhabayla bir hoşça kal arasında yaşıyoruz. Ve hep söylüyorum, çok hızlı geçiyor zaman. Yani örnek ben ya, ben ne ara geçti? 60 yıl. 60 yıl. Yuh diyorum kendime. Evet, Raşit, bu şarkı gelsin. Hadi senden radyomuzu hiçbir zaman dinlemeyecek olan Selvinaz'a, hayat arkadaşına gitsin.

Bu arada Emine Sultan, sen o rafta neye bakıyorsun bakayım? Alışverişte misin sen? Kimin için ne seçiyorsun? Çok merak ettim.

0: Ya çok iyiydi.
1: Evet efendim. Evet, neredeyiz, kimdeyiz? Sevgili Fırtına Mehmet bizlerle birlikte. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Teşekkür ediyorum. Hava soğuk olsa da keyfim yerinde. Güneş ise keyfek ederdi. Evet ya. Vallahi burada güneş yok ama keyfek ederdi. Güneş var. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Haydi sıfırlayalım.
2: Sıfırladım her şeyimi. Bir ben bir Allah'ım kaldı.
1: Selamlar Özlem Ayral ablam. Vuhuu. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Ayşe'cim, Spartalı Ayşe. Seni çok özledim. İtiraf edeyim, ben de programı bugün acayip özledim. Evet dedim bile Tamer. Dedim bile yol ver. Teşekkürler abla, ben de yol ver dağları dinliyorum. Ya işte efendim, bir de Kevser'imiz var değil mi? Elaziz'den. Cuma günü bekledim, Kevser'i yoktu. Bugün geldi. Efendim şöyle bir müziğimizi durduralım ve Kevser'e bir kulak verelim. Sonra Kevser'cim sana bir sürprizimiz var.
3: Selamünaleyküm Özlem, size hayırlı yayınlar, hayırlı.
1: Ve aleykümselam.
3: Elaziz, soğuk günden dinliyorum da bana. Annemle dinliyoruz, annem dışarıya gitti, ben tek dinliyorum. Bana müzik armağan edersen sevinirim.
1: Pekala, şimdi benim Erdatlı babam senin için, özellikle senin için bir şarkı yapmış. Sana hediye bir şarkı yapmış. O zaman onu seninle buluşturayım. Bak, bu şarkı senin şarkın. Adı da Kevser Neşesi.

0: Bebeğim. Ya vallahi gerçekten de böyle hediyeler şöyle bir hemen programa dönüş yapalım. Erdatlı babama çok teşekkür ediyorum. Çok ince bir düşünce. Gerçekten çok ince bir düşünce. Sağ olsun, var olsun. Yani ne diyeyim? Vay vay vay, harika olmuş Murat abinin emeğine sağlık, çok güzel olmuş demiş sevgili Ayten, gerçekten. Evet efendim, şimdi sırada Isparta Ayşe'nin kısacık bir sesli mesajı var.
1: Ama şarkısı çok güzel olmuş. Bir şarkı da bana yazarlar mı acaba?
0: Niye? Yazarlar herhalde.

Evet, hazır mısınız? Neye? Paragraf okuyacağım. Hazır mıyız acaba? Hazırız. Evet efendim, dikkatli dinleyin lütfen. Rica ediyorum, dikkatli dinleyin. Beş kelime gizli bu paragrafın içinde. Beş kelimeyi daha vurgulu ve yüksek sesle okuyacağım. Dolayısıyla radyonuzun ses ayarlarıyla oynamayın lütfen. Sabah erkenden bahçeye bir sandalye koyup oturdum. Yüzüme vuran güneş içimi ısıtırken yere uzattım. Ayaklarımın üzerine kedim kıvrıldı. Biraz ileride aynanın karşısında maske takıp saçlarımı düzeltip komşumu gördüm. Rüzgar esince saçları dağıldı. İkimiz de birbirimize bakıp kahkahaya boğulduk. Evet, tekrar okuyorum arkadaşlar. Dikkatli dinleyin. Bu arada çalışırken buldum kelimeleri ama bir sen yazı ver bana diyenler varsa ben yazarım efendim. Çalışarak dinleyenler var çünkü. Kelimeleri merak edenler bana yazsınlar. Sabah erkenden bahçeye bir sandalye koyup oturdum. Yüzüme vuran güneş içimi ısıtırken yere uzattım. Ayaklarımın üzerine kedim kıvrıldı. Biraz ileride aynanın karşısında maske takıp saçlarını düzelten komşumu gördüm. Rüzgar esince saçları dağıldı. İkimiz de birbirimize bakıp kahkahaya boğulduk. Bir kere de dümdüz okuyayım. Sabah erkenden bahçeye bir sandalye koyup oturdum. Yüzüme vuran güneş içimi ısıtırken yere uzattığım ayaklarımın üzerine kedim kıvrıldı. Biraz ileride aynanın karşısında maske takıp saçlarını düzelten komşumu gördüm. Rüzgar esince saçları dağıldı. İkimiz de birbirimize bakıp kahkahaya boğulduk.

0: Evet, bunun dışında sevgili yol arkadaşlarım, zaman diye bir şey var. Bugün aslında zamanla ilgili çok konuştuk ama biraz farklı bir pencereden bakacağız. Zaman kimseyi beklemiyor, değil mi? Ne bir adım gidiyor, ne de bize hazır mısın birazdan hayatının güzel bir anı geçip gidecek diyor. Böyle bir şey söylemiyor, yani bir sinyal vermiyor. Bazen bir günün hiç bitmesini istemiyoruz. Bazen keyfe kederin hiç bitmesini istemiyoruz. Güzel bir sohbetin, efendime söyleyeyim içten bir kahkahanın, sevdiklerimizle oturduğumuz bir sofranın saatlerce sürmesini, hatta hiç bitmemesini istiyoruz. Ama sonra bir bakıyoruz, o günde bitmiş, o anda bitmiş, gelmiş geçmiş. Hem de çok hızlı. O anı da geri getiremiyoruz, istesek de geri getiremiyoruz. Sonra bir bakıyoruz, üzerinden o anın yıllar geçmiş. Ah diyoruz ya, sıfırlayabilsem, her şeyi sıfırlayabilsem, tıpkı şarkıdaki gibi.
1: Sıfırladım her şeyimi, bir ben bir Allah.
0: Ve işin en ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? Zamanı çoğu zaman saatlerle ölçüyoruz. O yüzden benim evimde hiç saat yok mesela. Duvar saatim yok. Sevgili Ayten'in getirdiği hediye bir saat var. O da hediye olduğu için vallahi için pil bile koymadım. Çalışmıyor ama o bir hediye olduğu için bende duruyor. Duvar saatim yok mesela. Kol saatimi de akıllı saat olarak seçtim. Oradan başka şeyleri takip ediyorum. Ama genellikle biz zamanı saatlerle ölçüyoruz ama hayatımızda iz bırakan anları saatle ölçemiyoruz.
1: Sakın gelmeyin üstüme, çok doluyum.
0: Efendim nasıl söyleyeyim? 5 dakika süren bir sarılma. Yıllar geçse de aklımızdan çıkmıyor. Birlikte geçirilen koca bir günse bazen hafızamızda küçücük bir yer ediniyor. Yine yıllar geçiyor ama biz o anı, o sarılmayı, o tadı bir türlü unutamıyoruz. Ve öyle değil mi? Allah aşkına söyler misiniz ya da yazar mısınız? Hepimizin ertelediği şeyler yok mu? Ertelediğimiz şeyler. İşte çocuklar büyüsün yaparım, emekli olayım yaparım, şu olsun yaparım dediğimiz, arayacağımız bir dost, söyleyeceğimiz güzel bir söz, gitmek istediğimiz bir yer, kendimize ayıracağımız birkaç saat. Ya hafta sonu bol bol bunun üzerine de düşündüm. Üstelik sizin için güzel de bir yazı hazırladım. Sanki zaman hep oradaymış, her şey için başka bir fırsat çıkacakmış gibi davranmıyor muyuz? Oysa hayat sadece büyük günlerden oluşmuyor. Kocaman günlerden oluşmuyor. Bakın pazartesi, her pazartesi aynı şeyi yapmıyor muyuz? Oley, haftaya başlıyoruz. Sonra cuma günü, onun hafta bitmiş. Ve enteresan bir şey. 2,5 saat sizlerle birlikte oluyorum. 5 gün. 5'i 2,5'la bir saat çarpar mısınız?
1: Sakın sormayın bana.
0: Evet, büyük günlerden oluşmuyor. Bazen pencerenin önünde içtiğimiz bir kahve. Efendim, yolda karşılaştığımız bir dost. Sonra hiç beklemediğimiz bir anda duyduğumuz güzel bir söz. Günün en kıymetli anı değil mi? Belki de tam o sırada yaşadığımız şey. Bir de tabii geçmiş var. Sevgili Tamer'in de bugün günün sözüne istinaden yazdığı gibi. Keşke dediğimiz günler, geri dönse diye düşündüğümüz anlar, zamanın içinde sıkıştığımız, ne geri gidebildiğimiz, ne ileri gidebildiğimiz, geçmişi unutamadığımız, geleceğe dair hayaller kuramadığımız, sıkıştığımız, zamanın bizi sıkıştırdığı, arafta kaldığımız zamanlar yok mu? Bugün günün sözü de tam bunu söylüyordu aslında. Tamer farkına varmadan böyle bir gün sözü paylaştı. Keşke dediğimiz günler, geri dönse diye düşündüğümüz anlar yok mu? Geçmişi değiştiremiyoruz ama geçmişten öğrendiklerimizle bugünü ve yarınları değiştirebiliriz sevgili dostlar. Çünkü geleceği henüz yaşamadık değil mi? Ve elimizde olan tek şey, şu anda cebimizde var olan tek şey şu an. Şu an.
1: Yaktım bütün hatıraları, denize attım.
0: belki de zamanın bize verdiği en büyük ders şu mu? Her şeye yetişmek zorunda değiliz. Ama yaşadığımız hayatın içinde gerçekten bulmayı öğrenmeliyiz. Birini dinlerken gerçekten dinlemeyi, bakın gerçekten dinlemeyi, öylesine dinlemekten bahsetmiyorum. Yani bir kulaktan girip bir kulaktan çıkan dinlemekten bahsetmiyorum. Gerçekten dinlemeyi, severken bunu belli etmeyi, mutlu olduğumuzda mutluluğumuzu ertelememeyi. Ve çünkü günün sonunda kaç gün yaşadığımız kadar o günlerin içinde kendimizden, sevdiklerimizden, hatta ve hatta hayattan ne kadar pay alabildiğimiz de önemli değil mi? Ve şimdi size sormak istiyorum. Sevgili yol arkadaşlarım. Zamanı geri alamıyoruz ama bazen tek bir anı bile yıllarca içimizde taşıyoruz. Sizin hayatınızda üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin unutamadığınız ve bugün bile hatırladığınızda içinizi ısıtan ya da size bir şey öğreten bir an var mı? Neden o an sizin için bu kadar özel ve önemli? Evet efendim, kelimelerimizin olduğu paragrafı sizlerle buluşturdum. Şenol'u da gördüm. Şimdi güzel bir şey, güzel bir anımı anlatacağım. Şurada bir, ay şöyle bir derin nefes alayım. Erdatlı babandan gelen bir sesli mesajımız var. Evet babacığım, söz sende.
2: Sandalyemi aldım, ayaklarımı uzattım güneşe doğru.
0: Bak ya.
2: Maskemi taktım, dağınık saçlarımı kimse görmesin diye.
0: Bak ya, 5 kelimeyi daha ben söylemeden sesli mesaj, bir de bana yaz demişti. Daha yazmadım bile 5 kelime. Vallahi süpersiniz.

Evet, Göksel 5'te 5 doğru bulmuşsun. Şöyle bir bakıyorum. Emine Sultan doğru bulmuş 5'te 5. Sevgili Ayşe doğru bulmuş 5'te 5. Efendim, sevgili Şenol. Şenolcuğum, hoş geldin. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar, güzel çalışmalar. Radyon açık biliyorum, her zaman açık biliyorum. Biraz sonra lütfen dinlemeye devam et. Seninle, sizlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ve 5 kelimeye istinaden Tamer'den geldi bir paragraf. Muazzamsın Tamer. Şöyle okunmadı olarak işaretleyeyim. Efendim, hayatı sıfırlamak mümkün mü? Şarkıdaki gibi. Şarkılardaki kadar kolay olsaydı her şey. Ne bileyim, aşka dair yazılanlar, çizilenler, işte hayata dair yazılanlar, çizilenler. Ne bileyim, sıfırlamak kolay olsaydı ne güzel olurdu. Hayatımızın bir kısmını sıfırlar mıydık acaba? Yani şimdi bana böyle bir şey sorulsa ben sıfırlamam. Yani niye sıfırlayayım? Çünkü öğrendiğim bir sürü şey var, bir sürü tecrübe var. Acılar, kederler, ihanetler hepsi yerinde dursunlar. Ben onları hiçbir zaman unutmayayım diyorum. Ve şimdi efendim, 3 dakika mı? Ya 1, 2, 3, 4. Ya kelimeler de yanlış ayrıca. Raşit, eğer bu kelimeleri kullandıysan 3'ü doğru. Dur bakayım. Ne? 3'ü değil. İkisi doğru. Ay, hiçbiri doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Kelimelerin hiçbiri doğru değil. Ne yapacağız? Bakıyorum. Hayır, doğru değil. Çok güzel, çok özel bir ses kaydı. Evet, uzun ama herkesin hoşuna gidecek, saygılarımla. Biraz sonra vereceğim yayını ama biraz bekleteceğim Raşit'ciğim, müsaadenle. Evet efendim, şöyle bir saate bakıyorum. İki güzel eser sırayı alsın. Derdimi, ne doktorlar dinledi. Gidiyorum kahvemi yapmaya. Radyosu açık olan değerli dostlarım, sakın kapatmayın. Açık olmayanlara da açtırın bir zahmet. Yazmayanlar da yazı versin bari. İki güzel çalışma sonra kahvem, keyfim ve kahyası. Mikrofon başında olacağız. Ve beş kelime. Beş kelimeye dair yazılanlar ve tabii ki sohbet konumuz da var. Dolu dolu bir program akışı var. Hadi bakalım.

Valla ya bir kere denk geldik tam saatinde içmeye. Ya iki kere, yani üçüncüyü gördük mü bilmiyorum ama bugün tam saatinde kahvemi yudumluyorum. Afiyet olsun efendim bana. Kimler ne içiyorlarsa, içemeyenler üzülmesinler, tamam mı? Kahveler çift çekil. Olur o kadar ya. Hayali bile yeter. Yeter mi hayali ya? Allah Allah, nasıl ya? Sen orada kahve iç, diğeri çay içsin. Ben burada çalışayım.

Evet efendim, şöyle mesajlarınıza hemen şöyle bir göz atıyorum. Işıl'cığım 5'te 5 bildin. Vallahi bravo, tebrikler. Işıl 5'te 5 bildi. İstanbul'dasın değil mi Işıl? Yani İstanbul olduğunu düşünüyorum. Ayten'le yan yana olduğunu falan düşünüyorum. Buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve Fırtına Mehmet, geçen haftaki konuyu kapatıyorum. Hangi konuya? Ay. Ha, o konu mu? Bugün polislik yapmayacağım. Kim nasıl araba kullanırsa kullansın, bassın gaza, dönsün sola sağa. Ya. Şimdi şöyle bir şey diyeceğim Mehmet. Gürcan Bey'in radyosu açık mı? Zuhal'i de görmüyorum. Ya benim adımı çok kötü şeylere çıkardılar. Çünkü bir kere ters yola girdim. O ters yolda da devam ettim. Arkamda da Gürcan Bey'in aracı vardı. Onlar da benim peşimden girdiler. Tabii onlar doğru yolu buldular. Onlar döndüler ama ben dönmedim. Yani doğru bir şey yaptığımı iddia etmiyorum ama o anda ne bileyim çok yakın bir mesafeydi. Bir an aklıma o anı geldi. Herkes kendi sorumluluğunu bilir. Ben bugün kimseye karışmıyorum. Tamam, anlaştık. Herkes kendi sorumluluğunu bilecek yaşta zaten. Aa, aynaya mı geçtik? Hayır hayır, aynaya geçmeyelim. Hayır hayır. Beş kelime oyununu benden dinleyin istedim. Aa, dur. Sonra dur. Bir dakika. Sırada bekleyenler. Raşit, geleceğim, senin mesajın çok uzun. Yani yeni mesaj yazanlar var. Müsaade edersen onları bir ses olmak istiyorum. Aa, Raşit 3 dakikalık ses kaydı göndermişsin ya. Bak mesela Efe yeni yazmış. Gecikmiş bir merhaba. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Benim bu hafta biraz karışık. Belki bazen hiç radyoya gelemeyebilirim ama kalbim siz güzel insanlarla. Özlem Hanım, bugün siz benim için bir şarkı seçin. Bütün dinleyicilerinize armağan olsun. İyi günler. Tamam. Seçtim. Efe. Ne oldu, fal tutuyor muyuz yoksa iptal mi? Tutmuyoruz. Hayırlar, oylamada hayır sayısı fazla çıktı. Ama arada yaparız ya öyle. Yani relax bir şekilde yaparız. Evet Ayten'cim, ne içiyorsun? Hemen bakıyorum, maden suyu. Hadi bize afiyet olsun ablam. Afiyet olsun, kahvem çok güzel olmuş. Bu arada sevgili Tekin'in radyosu açık noktalarını koymuş. Ya teşekkür ederim Tekin, inşallah hala radyona çıktır. Biraz geç okudum çünkü gittim kahve yaptım ya. Kahve yapmak öyle çabuk olan bir şey değil ki. Tekin'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Özellikle nokta koyduğunuz zaman o kadar iyi anlıyorum ki, çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Beni mutlu ettiniz. Allah da sizi mutlu etsin Tekin. Ve Arda İstanbul'dan mesajını ulaştırmış. Biraz önce Arda seni düşündüm. Arda gene acaba göremedi mi falan dedim. Hello, ben geldim. İyi yayınlar diliyorum Can ablam. Herkese selamlar. Selamlar. Ardacığım hoş geldin. Evet şöyle bir bakıyorum. İstanbul'daymış Işıl. O zaman Yeditepe'li şehir İstanbul'a da sevgiler selamlar gönderelim. Orhan Kaptan bizlerle birlikte. Aa, ne güzel bulutlar bunlar. Yani tabii yol fotoğrafı. Ama bulutlara bakar mısın sen? Ay, bayıldım. Böyle dondum kaldım, o kadar diyeyim. Hoş gelmişsin Özlem. Uğur Işılak rica etsen. Tamam, olur. Olur tabii ki, niye olmasın. Efendim şimdi. Neredeyiz? Şu şarkıyı alalım. Aynayı vereceğim. Eski bir şarkı. Yani Efe de sever diye düşünüyorum. Benim için siz seçin demiş ya. Raşit, bir şarkı bekleteyim. Uzun uzun konuştuğum zaman bazı yol arkadaşlarım sıkılıyorlar. O yüzden seninkini doya doya vermek istiyorum. Ve Prenses Mis Kokulu anneme, Cevat abime şarkı armağan eder misin? Şimdiden teşekkür ederim ablacığım demiş Işıl. Işıl, sıradaki bu parça senden, Mis Kokulu annene, Ayten'e ve Cevat abine de gitmiş olsun.
Ve bakayım Göksel'in de bir mesajı var. Yarim yarim Volkan Konak. Tamam, ilerleyen dakikalarda alacağım. Okunmadı olarak işaretleyeyim. Evet, sırada unutulmaz bir eser var. Tuval seslendirecek. Canımın ta içisin sen. Orhan Kaptan, birazcık bekleteceğim seni.

Ya şimdi Işıl senden Cevata ve Ayten'e gitmiş oldu ama böyle biraz hüzün de vardı şarkıda değil mi? Şimdi Ayten Çelik'i çok seviyor biliyorum. Çelik'ten de unutulmaz bir eser var. Çok uzun süre gerçekten de hepimizin kalbinde acayip yer kaplayan bir çalışma Hercai. Evet, Hercai'yi de Ayten'e ve Cevat'a armağan edeyim. Sevdikleri için, sözleri değil de Çelik'i sevdiği için sevgili Ayten. Ama Çelik'e geçmeden önce, Hercai'ye geçmeden önce... Efendim, neredesin? Dur bakayım. He, bu arada Efe teşekkürlerini iletmiş. 12'den vurmuşum. Vay. Sarı Aytaçlar'dan almıştım aslında. Bak bugün gerçekten de çok enteresan ama sonra çok ağır diye Sarı Aytaçları geriye attım. Hatta Türk Sanat Müziği olduğu için Sarı Aytaçları tercih ediyorum ben de. Şöyle bir kuple aldım. Bugün aslında sırada bu eser olacaktı. Son anda programa hazırlanırken tuvale geçiş yaptım.

0: Sonra dedim ki Sara Aytaşları gece programında buluştururum. Çünkü çok berrak bir yorum. Çok güzel bir yorum ve Türk sanat müziğini doya doya hissettiğiniz bir yorum Sara Aytaşlar. O yüzden de tuvale geçiş yapmıştım. Bu arada Sara Aytaşları yazınca Serhat, aa dedim kendi kendime, gerçekten enteresan oldu. Evet, şimdi Hercai gelsin. Hercai'den önce şu sesli mesaja bir yer verelim. Raşit'ten bakayım ne gelmiş. Beş kelimenin beşi de yanlış ama dur bakalım.
1: Ses. Ses kontrol. Sesi geliyor mu?
0: Geliyor.
1: Sizler için çok özel bir şey hazırlamış bulunmaktayız Tamer abiyle birlikte. Şu an seslendireceğim olacak olan türkü mü desem, rap mi desem, onu şu an ne tür gelişecek onu bilemediğim için şu anda kafamdan bir rütmus yapıp ona göre sizlerle buluşturacağım. Şöyle başlıyoruz. Murat Gürcan, Zuhal Emine Sultan.

0: Şenolesin Karadeniz, hamsi yeriz. Her yerde hamsimi yenir bilmeyiz. Elazığ'dan Nazlı Kevser, bu sese bir nefes ver. İstanbul'dan ayten ışıl, parlıyor her gün ışıl ışıl. Suat Mehmet Arda, hepsi gelir Arda. Tamer Çelik'te yazar bu sözleri. Tamer Çelik olmazsa ben bu güzel türküyü nasıl seslendireyim bilmem ki. Ben Raşit Kadeh, Viyana'nın
1: Alkışlıyorum canlı
0: yaramazı.
1: canlı.
0: Seviyoruz
1: Ay.
0: hepinizi. Tamer Çelik, Raşit.
1: Çok iyiydi değil mi? Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Yapay zekaya ihtiyacımız yok diyorsunuz yani. Yapay zekaya meydan mı okuyorsunuz?

0: Kim yazdı Tamer?
1: Gündüzüm gece oldu kederdeyim. Bilemezsin kaç gece.
0: Evet Aytencim, Çelik'i çok sevdiğini biliyorum.
1: Gelmeyince derdime.
0: Işıl da sana armağan edince
1: yine gözüm yok.
0: Cemat da seviyordur diye düşünüyorum.
1: Gündüzüm
0: Ayten'e ve Cemat'a gelsin Işıl'dan.

Ve Tamer'in kalemine, Raşit'in ağzına, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ederim kendi adıma demiş Ayten. Ben de kendi adıma çok teşekkür ediyorum ikisine de. Ve kızıma çok teşekkür ederim. Evet, Çelik için bana da teşekkür ediyorsun değil mi? Evet, aynen, aynen Efe. Çok güzel bir yorum ya. Saray Taşlar çok güzel bir yorum. Dört dörtlük bir yorum. Evet efendim, beş kelimemiz. Ya şöyle bir fon müziği alacağım sıraya.

0: Efendim, ben iş kelimemizi hemen sizlerle buluşayım. Sonra size bir şey anlatacağım. Şöyle ki, beş kelimemizin ilki sandalye, ikincisi güneş. Sandalye aslında artık günümüzde ne kadar kullanılıyor tartışılır. Ben sandalye kelimesini bulduğumda, böyle tahta sandalyeler var ya eskinin. Benim evimde 3 tane var. Onlar çok eskiden kalma. Tamir ettirdim. Böyle üzerine de bir verniklettim. Hatta 3 değil 4 tane var. Onlar geldi aklıma. Birinci kelimemiz sandalye. İkinci kelimemiz güneş. Bu aralar benim en çok heyecanla beklediğim, Allah'ım ya güneş çıksın dediğim ve insanın mutluluk hormonlarını, sağlık hormonlarını dile getiren güneş. Güneş girmeyen eve doktor girer diye bir söz var, biliyorsunuz. İkinci kelimemiz güneş. Üçüncü kelimemiz, yani ayaklar önemli. Gideceğimiz her yeri bizi taşıyan ve gerçekten de bazen düşünüyorum, özellikle engelli günlerinde ve her zaman düşünüyorum. Onları da düşünüyorum. Yürüyememek, koşamamak. Ya çok şey, zor bir durum ya. Çok zor bir durum. Ve biz çok sıradan olduğu için çok da dikkat etmiyoruz. Çok da şükrünü eda etmiyoruz ama ayaklar önemli. Özellikle cumartesi günü biraz yürüdüm. Uzun zamandan beri hiç yürüyüş yapmamanın getirdiği bir hantallık ve tembellikle ne kadar vücuduma zarar verdiğimi hissettim. Çok zor yürüdüm çünkü. Ayakların ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu yüzden de üçüncü kelimemiz ayak. Evet, sandalye, güneş, ayak. Dördüncü kelimemiz maske. Bugün yüzünde maskesi olmadan gezen insan sayısının hiç olmadığını düşünüyorum. Maskeli olmak iyi bir şey mi, yoksa insanı koruyan bir kalkan mı diye düşündüm hafta sonu. Maskeleri düşürsek ardından ne çıkar diye düşündüm. Bu yüzden de dördüncü kelimemiz maske. Ve beşinci kelimemiz saç. Genellikle saçlarımızla ilgili çok özen gösteriyoruz. Ve saçlar insanın en güzel aksesuarı desek bile, aramızda saçı olmayan insanlar da vardır muhtemelen. Onlar çok daha iyi anlayacaklardır. Benim Konya'da çok sevdiğim bir kardeşim var. Başına saç ektirmiş. Dedim ki, ya niye böyle bir şey yaptın? Çünkü dedi, çok özeniyorum saçlı olan insanlara. Ve beşinci kelimemiz de saç. Evet, sandalye, güneş, ayak, maske ve saç. Bu beş kelimeyi kullanarak size ait olması koşuluyla ve anlamlı olması koşuluyla bir şeyler yazın dedim. Şimdi cumartesi gecesi mi, pazar gecesi mi bilmiyorum. İki geceden bir tanesi cumartesi olabilir. Bana sevgili Zuhal'den bir iki tane video geldi. Videolarda Şenol, Şerafettin abi, Gürcan Bey, efendime söyleyeyim, Zuhal, videoyu çeken Zuhal ve Esin'in sesini duydum. Kendini görmedim videoda. Ama başrollerde Şenol vardı. Beş kelime oynuyorlar arkadaşlar. Beş kelime ve kağıt kalemle oynuyorlardı. Ve Şenol o kadar güzel bir şey yazdı ki, Şenol müsaade ederse eğer hikayede, story'de paylaşacağım. Bugün hepinizin huzurunda soruyorum. Eğer müsaade ederse story'de paylaşacağım. O kadar güldüm ki. Önce çok güldüm. Sonra birdenbire ağlamaya başladım. Neden ağladım? Çünkü o kadar duygulandım ki. Ne kadar güzel bir iz kalmış dedim. Ne kadar güzel bir şey bırakmışım. Ve kendimi tebrik ettim. Çok duygulandım. Aşırı duygulandım. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hafta sonu gecelerinde bile hatırlanmak çok güzeldi. Şu an anlatırken bile çok duygulanıyorum. Bu beş kelime oyunumuz çok özel bir oyundur ve çok güzel bir oyundur. Gerçekten. Başlangıçta ya ben yazamam, edemem. Önemli olan edebi bir şeyler yazmanız değil. Çok düzgün bir şeyler yazmanız değil. Düşünmeniz ve o kelimelerle bir oyun oynamanız. Hem zihninizi çalıştırıyorsunuz, hem eğleniyorsunuz, hem de gerçekten ruh sağlığınız için çok önemli bir etkinliğin içindesiniz farkına varmadan. O yüzden de aşağı yukarı herkesin katılmasını çok istiyorum. Evet, 5 kelimeye istinaden ilk yazan Tamer oldu. Sonrasında Fırtına Mehmet'ten geldi. Bakayım mesajlarımıza. Ay, sen benim canımsın ablam. Aytencim, canın olmak istemiyorum. Sen beni sev yeter. Şimdi efendim geçenlerde kuaföre gittim saçlarımı. Ha, bu da 5 kelimeye dair galiba. Şöyle bir bakayım. Evet evet 5 kelimeye dair Ispartalı Ayşe'den de gelmiş. Okunmadı olarak işaretliyorum. Efendim sevgili Suat bizlerle birlikte. Suat'cığım merhaba, biraz önce aklımdan geçtiğin söz sende.
1: Selam abla.
0: Merhaba.
1: Ben geldim.
0: Hoş geldin.
1: Nasılsın?
0: İyiyim.
1: Çok şükür ben iyiyim. Raşit'e çok teşekkür ederim. Tamer'e de çok teşekkür ederim. Ondan sonra abla 5 kelimeyi bana yollayabilir misin bir zahmet?
0: Tabii ki yollarım.
1: Stresten şimdi açabildim radyoyu.
0: Hiç önemli değil, ben yollarım merak etme. Teşekkür ederim. Işıl'a ve abla sana da teşekkür ederim demiş Cevat. Rica ederim. Sizler çok kıymetlisiniz. Ve sevgili Şerife'cim. Ya Şerife'yi görünce bir dakika. Ya vallahi bunu yapmazsam eksik kalıyorum sanki. Gerçekten. En sevdiğim fotoğrafla gelmiş Şerife. Dijital ekranda Viyana FM Özlem Ayran KFK'leri görüyorum. Seyir halinde şu anda. Arkada iki yakışıklı var. Ve zat-ı şahanem. Vay, her zaman olduğu gibi. Maşallah, süphanallah. Merhaba ablam, hoş geldin. Gülo, nasılsın bal köpüm? Çok iyiyim. Eve geçiyoruz. Beylerle kahvede görüşürüz. 5 kelime nedir? Hemen sana gönderiyorum.

Özlem ablacığım merhabalar. Emine Sultan merhaba. Güzel bir gün diliyorum. Tamer ve Raşit'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel olmuş. Emeklerine sağlık. Ayrıca vitrinde ne baktığımı sormuştun. O vitrinde bazen kendimi ödüllendirmek istiyorum. Bu aralar çok çalışıyorum. Küçük ödülleri hak ediyorum. Kesinlikle doğru yapıyorsun. Efendim hepiniz kendinizi ödüllendirin. Mesela ya yaş günlerimde 17 Haziranlarda böyle birikim yaparım. Küçük küçük böyle kıyıya köşeye koyarım. 17 Haziran'a kadar biriktin. O biriktirdiğim de böyle kocaman teneke bir kumbaram var. Kumbara tabii gerilerde kaldı. Çok geçmişte kaldı ama benim elimde var. Böyle artan paraları kumbaraya atarım 17 Haziran'a kadar. Ve kendime böyle çok istediğim bir şeyi alırım her 17 Haziran'da. Çok iyi gelir. Aa bitti mi zatı şahanesi? Ne çabuk.

Evet Işıl, Işıl. Sen de bildin, söylemiştim zaten. Evet, şu beş kelimeyi isteyen arkadaşlarıma şu beş kelimeyi bir göndereyim. Müsaade eder misiniz?

0: İnşallah Orhan Kaptan'ın radyosu hala açık. Sevgili Emrah bizlerle birlikte. Emrah, nicedir görüşemiyoruz.
1: Değişmez bu devran.
0: Hoş geldin.
1: Böyle gelmiş böyle gider. Aman vermez.
0: Hocam mutlu yayınlar demişsin. Teşekkür ediyorum.
1: Hayat olsa.
0: Kırık düşlerim var benim. Saçlarımı ağırtan. Bir akşam güneşi. Kulakları tırmalayan şehrin kalabalığı. En acısı sandalyemsi görünen maskeli dost görünümlü yılanlar. Bazen budur gerçeği hayatın.
1: Wow.
0: Beş kelime. Vay Emrah. Ne yaptın ya? Çok iyiydi. Çok iyiydi. Evet, hemen Tamer'e geçiyorum.
1: Kimler gözden düşmüş diye.
0: Yavaş, yavaşça batarken eski sandalyeme oturdum. Baştan al. Güneş yavaşça batarken eski sandalyeme oturdum. Sandalyenin kırık ayağı bana kendimi hatırlattı. Masanın üzerinde duran maskemi elime aldım ve bir süre düşündüm. Herkese mutlu görünüyordum ama içimde bir hüzün vardı. Geçmişimi rüzgar savururken geçmişte yaşadığım güzel günleri hatırladım. Bazen insan gülümser. Evet, gülümser. Ama kalbi sessizce ağlar. Çünkü bazı özlemler anlatılmaz. Sadece kalpte yaşanır.
1: Değişmez bu devran.
0: Sevda dediğin şey anlatılmaz. Biraz yaşanır olmalı. Bu bendendi. Tamer çok güzeldi. Evet, şu güzel esere bir kulak verelim. Orhan Kaptan istedi, biz verdik yayına.

Evet sevgili yol arkadaşlarım, zaman dediğimiz şey, evet ya, zaman dediğimiz şey ne kadar tuhaf. Daha dün olmuş gibi hatırladığımız şeylerin üzerinden yıllar geçiyor. Bir zamanlar her gün gördüğümüz insanlar bugün hayatımızın yalnızca bir anısında yaşamıyor mu? Değişmez. Birlikte güldüğümüz, dertleştiğimiz, aynı sofraya oturduğumuz insanlar var ya, şimdi belki seslerini bile uzun zamandır duymuyoruz. Hayat böyle bir şey. Biz çoğu zaman her şeyin hep böyle devam edeceğini sanıyoruz. Özellikle yaşarken. Aynı ev, aynı insanlar, aynı sohbetler. Yarın yine görüşürüz diyoruz. Bir ara mutlaka ararım. Bir gün mutlaka giderim. Fırsat bulunca mutlaka söylerim. Ama bazen o fırsat hiç gelmiyor. Her gözden düşmüş diye yüzünde tebessüm. İnsan bunu yaş aldıkça değil, hayatın içinden geçtikçe anlıyor aslında. Bazı şeylerin kıymetini onları kaybettikten sonra değil de henüz yanımızdayken bilmeyi öğrenmek gerekmiyor mu? Mesela birinin sesini duymak eskiden ne kadar sıradan gelirdi değil mi? Telefon çalar, konuşur, kapatırdık. Şimdi bazen bir telefonun gelmesini bekliyoruz. Bir ses duymak, iki kelime konuşmak. Sadece nasılsın diye sorulmak bile insanın içini değiştirebiliyor. Bir de geride kalan çocukluğumuz var. Akıp giden yıllar diyor ya şarkıda. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi yaşadığımız o günler. Akşam eve çağrılana kadar sokakta oynadığımız zamanlar. Annemizin seslenişi, evin içinden gelen yemek kokusu, bayram sabahları. O günlerde zamanın ne kadar kıymetli olduğundan haberimiz yoktu, öyle değil mi? Hep büyümek istedik. Hep büyümek istedik. Çünkü hayatı yaşamakla meşguldük o aralar. Zamanı çok da hesaplamıyorduk. Çocukken bir düşünsenize kendinizi. Şimdi dönüp bakınca anlıyoruz ki bazı mutluluklar yaşarken ne kadar büyük olduklarını bilmediğimiz küçücük şeylermiş. Ama biliyor musunuz? Zaman sadece bir şeyleri geride bırakmıyor. Bize bazı şeyleri de öğretiyor aslında. Zaman en iyi öğretici değil mi? En iyi eğitmen, en iyi öğretmen değil mi? Kimin gerçekten yanımızda olduğunu, hangi meselelerin aslında o kadar önemli olmadığını, hangi sözleri söylemek için beklememiz gerektiğini öğretmiyor mu bize? Bazı insanların biz hiç ama hiç konuşmasak, aramasak da bizi düşündüklerini öğretmiyor mu? Bazen yıllarca peşinden koştuğumuz bir şeyin aslında bizi o kadar da mutlu etmediğini anlamıyor muyuz? Bazen kırıldığımız bir olayın üzerinden zaman geçince keşke ya, keşke, keşke o gün kendimi bu kadar üzmeseydim demiyor muyuz? Bazen de bir insanın kıymetini, hayatımızdaki yerini, bize kattıklarını çok sonra fark etmiyor muyuz? Keşke insan bunları biraz daha erken anlayabilse. Keşke. Bir bakarsın geriye, kimler iz bırakmış, kimler gözden düşmüş diye. Ve keşke sevdiğimiz insanlara sevgimizi göstermek için özel bir gün beklemesek.

Evet, bugün zamanı konuşuyoruz ya. Şarkı da çok iyi denk geldi. Önce tamamını dinlettim. Orhan Kaptan da teşekkürlerini iletmiş. Sonrasında da bir fon müziği eşliğinde bugün zamana dair söylemek istediğim çok şey var. Kızlarımla sana geldik, afiyet olsun ablam. Dip dibe içeceğimiz kahvelerimiz olsun inşallah. Hadi Şerifeciğim, alıyorum bir yudum. Evet, Volkan Konak yarim yarim Göksel tarafından istendi. Teşekkürlerini de iletmiş. Karşımdaki sandalyede sen otursan ayaklarım yere basar mı? Güneşin gökyüzünde olduğunu umursar mıyım bilmem. Çıktım, tüm maskelerimi bir kenara atar, saçlarını okşar, sana kurban olurum. Demir, ya Göksel çok iyiydi. Vay, ne romantikler var aramızda. Valla süpersiniz. Hakikaten süpersiniz. Ben de doğru beş kelime var. Ben mahsus. Ha, Raşit. Mahsus yanlış kelimeleri yazmış. Ne diyeyim? Ederim ama 155'i de ararım. Bizden gizli kayıt yok. Her şey serbest. Ama Zuhal 155'i ararım. Ya sen bana yayınlayayım mı yayınlamayayım mı Şenol, onu söyle. Sonra ne yaparsan yap. Beni şikayet etme ama ben yayınlayacağım ya. Ah beni. Zuhal'cim merhaba. Merhaba, merhaba ablacığım, hoş geldin. Kocaman sarıldım, öpüyorum. Çiz ben de seni öpüyorum. Yerim, yerim. Çöz beni, yerim, yerim. Ah beni, beni. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki varsın. Zuhal, hafta sonu bana çok iyi geldin ya. Anlatılmaz yaşanır. Evet efendim, devam ediyoruz. Şöyle bir bakayım. Aa, Orhan Kaptan'dan yeni fotoğraflar gel. Oy, bulutlara gel. Tuna Nehri. Vallahi artık tanıyorum ha. Viyana'ya gelmedim ama artık Viyana'yı tanıyorum. Yani sayenizde. Viyana'ya sevgiler, selamlar. Çok teşekkür ederim Orhan Kaptan. İyi ki varsın ya. Ben de sana teşekkür ederim. Varlığına teşekkür ederim. Varlığını bahşedene. Benimle buluşturana, bizimle buluşturana teşekkür ederim. Ve Bediacığım. Çalışıyor. Monitörler açık. Valla. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler ablam. Nasılsın? Çok iyiyim. Kulağım sende, ben yine iş başında. Sana ve dinleyen herkese mutlu huzurlu bir hafta diliyorum demişsin. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Efendim, sevgili Şerife. Dur, okunmadı olarak işaretleyeyim. Döneceğim. Beş kelime istinaden yazmış. Bir yudum da alayım mı kahvemden? Anlattıklarınızı düşündüm de sözün özü. Evet Emrah, sözün özü dediğin gibi. Kıymet bilmiyoruz. Galibası fazla. Anlattıklarınızı düşündüm de sözün özü kıymet bilmiyoruz galiba. Ne kendi kıymetimizi ne de sevdiklerimizin kıymetini. Her şey zamanında güzel o zaman. O zaman şimdi. Ertelemeyin. Evet, çok da güzel bir yazı var bu konuya dair. Ya bu konuyu aslında defalarca konuşsak da, işin içinden çıkmakta zorlansak da, uygulamaya geçiremediğimiz bir şey var. Ey güzel arkadaşlarım, benim güzel yol arkadaşlarım, ben size yol arkadaşım diyorum. Gerçekten zaman dediğimiz şey inanılmaz bir şey. Ya ben zamanın varlığına da inanmıyorum da, hadi insanoğlu böyle bir kavram bulmuş, yıldızlara bakmış, gökyüzünü izlemiş. Bir günü işte 24 saate bölmüş falan filan, mevsimler şu bu, bırakın onları, bu kadar hızlı geçiyor. Bir durun, bir durun ya, bir yavaşlayın. Her şey yetişir. Yani her şeye yetişemezsiniz, herkese yetişemezsiniz, her şeyi siz düşünemezsiniz. Bakın ben kendimden örnek verdim programın en başında. 60 yıl geçti ya. 60 yıl geçti ve ben bugün gözümü kapattığımda ilkokula başladığım günü hatırlıyorum, dün gibi. Gözümü kapattığımda lisedeki arkadaşlarım geliyor aklıma, daha dün gibi. Ne ara büyüdüm diyorum, ne ara, ne ara. O yüzden de lütfen zamanın içerisinde anın kıymetini ve sevdiklerinizin kıymetini bilerek yaşayın. Yarın çok geç olabilir birçok şey için. Gerçekten.
Hadi Volkan Konağı dinleyelim, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oo Zuhal, bahçen ve kahven. Hadi alıyorum bir yudum. Şifa olsun, muhabbet olsun. Hepimize afiyet olsun demiş sevgili Zuhal.

Evet, Fırtına Mehmet'in mesajına geçeceğim. Sevgili Ali'nin mesajına geçeceğim. Unutmadım arkadaşlar. Kimlerin radyosu açık bir nokta istiyorum. Ayten'den canımsın sticker'ı geleli çok oldu. Radyosu açık olan değerli yol arkadaşlarımdan sadece bir nokta istiyorum. Bir görelim bakalım.

Sahil kenarında bir sandalyeye oturmuş güneşin batışını izliyordum. Bir anda sessiz ayak sesleri duydum. Maskeli bir adam belirdi. Saçları sakalları birbirine karışmıştı. Ben güneşin batışını izlerken o sanki kendi güneşinin doğuşunu bekliyordu. Fırtına Mehmet'ten gelmiş. Çok iyiydi. 5 kelimeye istinaden.

ya. Erdal Tumamacı. Fırtına Mehmet'in 5 kelimeye dair yazdığı yazıdaki o adam Erdatlı babammış. O adam bendim. Gerçek. Oo. Evet, kimlerin radyosu açık? Şöyle bir bakıyorum. Hemen başa sarıyorum ve bakıyorum. Sevgili Cevat'ın radyosu açık. İngiltere'ye tekrar sevgilerimi, selamlarımı göndereyim. Göksel'in radyosu açık. Fırtına Mehmet'in radyosu açık. Ve Orhan Kaptan demiş ki şimdi de çocuk olmak istiyoruz ama geriye dönüş yok. Ağzına yüreğine sağlık Özlem. Rica ederim, ne demek? Ya evet, çocukken büyümek iste, büyüyünce çocuk olmak iste falan filan. Hayat bir keşmekeş ya. Düşüncelerin içerisinde gerçekten de bazen içinden çıkamıyoruz değil mi? Niye sanki büyümek istedim? Biz büyüdük ve kirlendi dünya, öyle değil mi? Evet, sevgili Şerife'nin radyosu açık. Şerife'yi birazcık daha bekleteceğim 5 kelimeye istinaden. Şöyle okunmadı olarak işaretliyorum. Sevgili Gonca'nın radyosu açık. Gonca'cığım ben de seni öpüyorum. O kalpleri aldım. O günün radyosu açık. Ve sevgili Şenol, yayınlayabilirsin. Tamam, akşam düzenleyip yayınlayacağım. Instagram Özlem Ayral. Takip etmeyenler varsa takip edin arkadaşlar. Beni takip alın. Lütfen beni takip alın dermişim. Hiç yapmadığım bir şey ama bugün yapayım hadi. Ve sevgili Işıl'ın radyosu açık. Canım ablam sticker'ı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Ruşan'ın radyosu açık. Aa, Ruşan merhaba. Kalbini aldım. Ve Suat. Suat'ınkini de şöyle okunmadığı olarak işaretleyeceğim. 5 kelime istinaden yazmış. Kahve içiyor. Hadi. Ayşe, kahve fotoğrafı geldi senden de. İnşallah bitmemiştir. Ispartalı Ayşe'cim. Canım, ciğerim, böbreğim, hadi. İçiyoruz. Afiyet olsun. Gelelim sevgili Ali'nin mesajına. Güneş doğarken dar ağacında ayağıyla sandalyeme vurduğunda maskeli cellat son düşündüğüm sendin aşkım. Yok artık. Çok iyiydi. Dur. Kelimeleri bir sana göndereyim önce. Belki bir tane daha yazarsın. Beşinci neydi demişsin çünkü. Eşya taşıdım. 5 kelimeyi kaçırdım. Güneş doğarken, bak şimdi. Güneş doğarken dar ağacında ayağıyla sandalyeme vurduğunda maskeli cellat son... Bir daha okuyorum. Güneş doğarken dar ağacında ayağıyla sandalyeme vurduğunda maskeli cellat son düşündüğüm sendin aşkım. Maskeli cellattan sonra bir virgül rica ediyorum. Aa, çok iyiydi maskeli cellat. Doğru, maske takıyor onlar. Yani filmlerde öyle görüyoruz. Çok iyiydi. Ali, teşekkür ederim. 5 kelimeyi gönderdim. Biraz beklettim seni. Kusura bakma lütfen. Ve sevgili Orhan Kaptan'dan. Aa, vay. Burası Viyen Parlamento. Bu parlamento binasını şeyden biliyorum. Erdatlı babam eskiden bana videolar gönderiyordu. Artık gelmiyor. Oradan biliyorum. Ya çok ihtişamlı değil mi? Parlamento binasına bak ya. Bir de bizimkini düşünün. Çok iyi. Çok güzel. Teşekkür ederim Orhan Kaptan. Evet efendim. Tamer'in radyosu açık. Tamer'den 5 kelime istinaden... Güneşin altında sandalyenin kırık ayağını tamir ederken maskem olmayan saçlarıma takıldı. Güneşin altında sandalyenin kırık ayağını tamir ederken maskem olmayan saçlarıma takıldı. Bak ya, çok iyiydi. Bir cümlede. Bu arada ne gelmiş? Bir çalışma. Şöyle bir linki kopyalayayım. YouTube'a gideyim bir bakayım. Copy. Tamam. Tamer'cim biraz sonra hazırlayacağım. Bedia'nın radyosu açık. Aa, stickerlar çok güzel. Öpüyorum seni. Ben de sana elimle öyle kalp gönderiyorum. Erdatlı babamın radyosu açık. Valla. Yok. Emine Sultan'ın radyosu açık. Artık ikisini karıştırıyorum. Sevgili Emrah'ın radyosu açık. Şöyle... Var mı başka nokta koyan arkadaşlar? Nokta istedim. Var mı? Yok. Bu çalışmayı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsunuzdur.
Biliyorsunuzdur, kesin biliyorsunuzdur da çok eski bir çalışma. Aslında Muazzez Ersoy falan da seslendirdi de ben Neşe Karaböce'yi aldım sıraya. Hadi dinleyelim.

0: Keyfe Keder programını dinliyorsunuz.
1: Evet efendim, program tüm güzelliğiyle devam ediyor yolculuğumuz. Artık yolculuğun da son yarım saatine girmiş bulunmaktayız. Bu arada yayında böyle kesintiler var mı arkadaşlar? Öyle bir şey yaşayan var mı? Sevgili Şerife'de var zannediyorum. Yok ya, ben baktım, bende bir düşme yok ama bilemedim şimdi. Panelimde her şey normal gözüküyor. Olabildiğince normal gözüküyor. Var mı kesinti arkadaşlar yayında? Evet, 5 kelimeye istinaden Şerife'den gelmiş. Güneş bütün ışıklarını topladı, yavaşça veda ediyordu. Kızıla boyadı yine gökyüzünü, yine sessizliğe.
2: Sana anlatmadım.
1: Dört nala koşan ayaklarım durdu, saçlarım toza bulandı, hayallerim toz toprak.
2: Biraz
1: soluk soluğa oturdum kırık sandalyeye. Düşünüyorum da, severken mi yoksa giderken mi sakladın gerçek yüzünü o maskenin altına?
2: Belki de bizi
1: yine cevapsız sorularla kaldım karanlıkta.
2: Bile çalarken.
1: Oho, arkadaş hepiniz şair oldunuz. Benim haberim yok yani gerçekten. Nasıl güzeldi ya. Bir bakayım son gelen mesajlara. Arkadaşlar var mı kesinti yayında? Aa, Yalçın Emine. Biraz önce seni düşündüm biliyor musun? Ben şimdi böyle söylerken belki aranızda yok artık, abartıyorsun, yanılıyorsun. Gerçekten bazı isimlere çok alışıyorum ve düşünüyorum, aklımdan geçiyor. Biraz önce acaba ne yapıyor, nerelerde falan diye düşündüm. Hoş geldin, sefalar getirdin. Neyi unuttum? Ay evet, unuttum. İyi ki yazdın. Kız Ayşe, sen unutulacak kadın değilsin. Ama gerçekten yukarıda kaldı ya. Şimdi yayın trafiği çok olunca bazen yukarıda kalıyor mesajlarınız. Onları gerçekten unutmak değil de ne yazık ki yayının böyle bir şeyine kaptırıyorum kendimi. Çok güzel. Dur hemen. Geçenlerde kuaföre gittim. Kuaför saçlarıma baktı. Canım, saçların çok kurumuş. Haftada iki defa maske yapman lazım dedi. Sonra havada artık yağmurlu. Artık hava da yağmurlu dedi. Her zamanki gibi Hollanda muhabbeti. Ben de dedim yarın güneşli hava. Sonra saçlarımı bitirdi. Ben sandalyeden kalkarken ayaklarım uyuşmuştu. Çünkü 5 saat orada oturmuştum. 5 kelimeyle anısını anlattı bize ya. Yok böyle bir şey. Ayşe ya, ben bir şey söyleyeceğim. Senin bu mesajını okurken şey düşündüm. Arkadaşlar, kuaför benim için paralı eziyet yeri. Yani hanımefendileri anlamakta çok zorlanıyorum. Kusura bakmayın hanımlar, gerçekten. Siz çok keyif alıyorsunuz belki ama benim için paralı eziyet yeri. O yüzden de benim saçlarım çok kısadır. Sadece beyefendiler gibi o kısa saçımı muhafaza etmek için tıraşa gidiyorum. O kadar diyeyim. Çünkü bana göre bir vakit kaybı. Hakikaten ya, şimdi kuaföre gidiyorum. Kadın yarmıyı saçını boyatmış. 3 saattir buradayım diyor mesela. Ne? Nasıl yani? 3 saattir orada mısın? Evet, oradayım. Ya benim aklım almıyor. Ya yani bunu almıyor. Nasıl dayanıyorsunuz o 5 saatlere, 3 saatlere bilmiyorum. Bir de para veriyorsunuz üstüne. Hem zaman kaybediyorsunuz hem de üstüne para veriyorsunuz. Ya anlaşılır gibi değil.
2: Sana anlatmadım. Çok şey
1: bir... Isparta'da balkonumda güneşin batışını izlemeyi özledim sanırım. Ayaklarımı uzatsam sandalyeye, yoğurtlu ballı maskemi yüzüme yaparak keyif yapsam, sonra da saç böreği yapsam. Yok artık Ayşe. O maskeyi de anlamıyorum mesela ben.
2: Ben inan ki seni.
1: Allah'ım, bazen diyorum ki gerçekten. Neyse, içimden geçeni söylemeyeyim programda. Güzelleşmek için tabii insanın kendine bakması önemli. Gerçekten çok önemli. Keşke ben de bakabilsem diyorum bazen kendi kendime. Böyle demiyorum ama işte böyle demiş olayım. Ayşe'cim çok güzeldi, çok güldürdün beni. Evet, yayında kesinti yokmuş Şerife'cim. Valla sadece Tamer'den geldi rapor. Düşmedim valla. Gayet iyi. Şimdi efendim... Aslına bakarsanız zamanla ilgili, bir dakika, Suat'ın mesajını da hemen aklıma gelmişken dönüş yapayım. Sinsice kendimizden. İnsan bir sandalyede dinlenir, ayaklarıyla hayata yürür, saçlarında zamanı taşır. Ooo, çok iyiydi. Dur bir dakika. İnsan bir sandalyede dinlenir, ayaklarıyla hayata yürür, saçlarında zamanı taşır, maskeyle gerçeğini saklar. Güneş ise herkesi olduğu gibi aydınlatır. Yok abi ya, vallahi süpersiniz. Suat çok iyiydi. Çok iyiydi. Sandalyede dinlenir, ayaklarıyla hayata yürür, saçlarında zamanı taşır, maskeyle gerçeğini saklar. Güneş ise herkese olduğu gibi aydınlatır. Yok abi.
2: Sana anlatmadığım çok şey birikti. Gel buluşalım.
1: Evet, bu şarkı da çok güzel bir şarkı. Kendime armağan ediyorum. Kendime armağan ediyorum.
2: Güzel günlerden bahsedip konuşalım. Hayat belki de bizi.
1: Evet, şöyle demiştim, keşke demiştim biraz önce. Sevdiğimiz insanlara sevgimizi göstermek için özel bir gün beklemesek. O yüzden de yaş günlerine karşıyım arkadaşlar. Yaş aldığım için falan değil. 364 gün beni unutup 365. gün beni hatırlaması ya da o günde hatırlanmak. Çünkü her gün yeniden doğmuyor muyuz biz? Her sabah yeniden doğmuyor muyuz? Ne bileyim, keşke özlediğimiz birini aramak için içimizdeki özlemin büyümesini beklemesek, öyle değil mi?
2: Bu kalpte yerin büyük, hep kalıcısın. Can dostum, iyi ki varsın.
1: Belki diyorum ki şu anda yaşadığımız sıradan bir gün. Yani bugün pazartesi, sıradan başladı. Yani sıradan diyoruz da hiçbir gün sıradan değil aslında da. Hadi öyle düşünüyoruz. Yıllar sonra en çok özlediğimiz gün olacak belki de bugün. Bunu hiç düşündünüz mü? Yani bugüne sıradan anlamlar yüklemiş olabilirsiniz. İşte her zamanki gibi başladı. Her zamanki gibi devam etti. Ama yıllar geçti. Mesela Raşit'in söylediği şarkı aklımıza geldi. Of ya dedik, ne kadar güzelmiş. Ne bileyim, bazılarınızın yazdığı mesajlar, bazılarınızın yaklaşımları, kahve saatlerimiz.
2: Sinsice kendimizden bile çalarken.
1: Belki bugün yanımızda oturan biriyle yaptığımız basit bir sohbet. Bir gün hatırlamak isteyeceğimiz en güzel anlardan biri olacak belki de. O yüzden her şeyi yarına bırakmayalım ya da birçok şeyi yarına bırakmayalım. Her zaman mutlu olmak zorunda değiliz. Bakın, mutlu olmak bir şart değil, bir koşul değil. Asla değil. Varılması gereken bir hedef hiç değil. Yanlış anlaşılıyor. O kedinin kuyruğunun peşinde dolaşarak mutluluğu araması gibi bir şey. Hiçbir zaman o kuyruğu yakalayamayacağını biliyor mu acaba diye düşünüyorum.
2: Sana anlatmadım.
1: Evet, her zaman mutlu olmak zorunda değiliz. Her günü güzel geçirmek de çok mümkün değil. Bazı günler çok geriliyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz. Ama mümkün olduğunca sevdiklerimize vakit ayırabiliriz. Kendimize iyi gelecek şeyleri ertelemeyebiliriz. Ve hayatın içinden geçerken yaşadığımızı da fark etmemiz lazım. Çünkü zaman geri gelmiyor, gerçekten gelmiyor. Hepimiz bunu biliyoruz ama biz zaman geçerken nasıl yaşayacağımıza karar verebiliyoruz ya. Buna biz karar veriyoruz. Ne muhteşem bir şey. Şimdi size tam da programın şu noktasında bir şey sormak istiyorum. Düşünün bakalım, hayatınızda zamanında çok sıradan gördüğünüz. Bir düşünür müsünüz? Ne olur şu zihni bir çalıştıralım. Hayatınızda zamanında çok sıradan gördüğünüz ama bugün geriye dönüp baktığınızda kıymetini daha iyi anladığınız bir şey var mı? Yazmak zorunda değilsiniz ama düşünün. Belki artık göremediğiniz bir insan, belki çocuklarınızın küçücük olduğu günler, belki eski bir dostluk, belki de o zamanlar farkına bile varmadığınız huzurlu bir dönem.
2: Hayat belki de bizim.
1: Ne bileyim, bugün geçmişe dönüp baktığınızda keşke o günlerin kıymetini daha iyi bilseydim dediğiniz şeyler neler?
2: İnan ki seni.
1: İster benimle paylaşın, ister paylaşmayın.
2: Yerinde sakladım.
1: Ama düşünmenizi istiyorum açıkçası. Şenol, teşekkür ederim. Yayında sık

Evet, hayatınızda zamanında çok sıradan gördüğünüz ama bugün geriye dönüp baktığınızda kıymetini daha iyi anladığınız bir şey var mı demiştim. Özlem Ayral dinlemek demiş Tamer. Bunu biliyorum, biliyor musunuz? Belki birkaç yıl sonra, belki bir yıl, belki 3 yıl, belki 5 yıl sonra. Ben olmadığım zamanlarda belki içinizden geçecek. Ne güzel programlardı diyeceksiniz. O yüzden YouTube'da kayıt alıyorum. Sadece o yüzden. Ve bana da anı olsun diye. Belki dönüp dönüp eski programları dinleyeceksiniz. Dinlerken de gülümseyeceksiniz. Ah diyeceksiniz, ne güzeldi o günler. Öyle mi Emine Yalçın? İlk noktamı görmedin, ikinciyi yolluyorum. Ya ilk noktam balonlar olan değil miydi? Kalpler, ya balon diyorum da kalpler olan değil miydi? Sanki orada gördüğüm gibi geldi bana. Ay, karıştırmışım. İkincisi çok güzel. Buradayım bak, el sallıyorum. Ben de sana el sallıyorum, öpüyorum seni. Seninle ben bir papatya baharında, gökkuşağı altında, nefesimle ısınır. Sandalyeler kırılır, ayaklar yorulur, saçlar dağılır ve güneş yine doğar. Maskeli balo biter ve sahte yüzleri kalır. Ya Ali'den gelmiş, çok iyiydi. Valla süpersiniz arkadaşlar ya. Acayipsiniz. Şimdi Raşit'ten gelmiş. Dur, 5 kelime esnaden. Oturdum sandalyeye, çıkardım maskemi, koydum köşeye. Ayak üstüne attım. Yattım bir cigara. Rüzgardan uzattım saçlarımı, dalgalanıyordu. Birden güneşim geldi yanıma ve dedi ki, kalk lan, sabah oldu, kahvaltı yapacağız. Yapacak. Oturdum sandalyeye, çıkardım maskemi, koydum köşeye, ayak üstüne attım, yaktım bir cigara, rüzgardan uzattım saçlarımı, dalgalanıyordu. Birden güneşim geldi yanıma ve dedi ki, kalk lan, sabah oldu, kahvaltı yapacağız. Çok iyiydi. Ne oldu Şerife? Niye gözlerin doldu? Evet, Şenol'dan bir fotoğraf gelmiş. Bunu ben yaptım demeyeceksin değil mi Şenol?

dersen çok şaşıracağım ya. Ama senden bekliyorum böyle güzellikler. Bu duvarlara yapılan resimlere bir şey söyleniyordu. Bir ismi vardı onun. Ama çok süper bir şey. Süper bir fotoğraf. Çok güzel. Ve devam ediyorum efendim. Var mı? Var mı gelen? Var mı gelen? 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla Keyfek Eder programındayız. Evet arkadaşlar, sizinle bugün bir yazı paylaşacağım. Bugünkü konumuza istinaden gitmeden biraz sonra.

ölüm aşık olur. Evet, Suat demiş ki ilkokul anılarımı çok özledim. Vallahi ben de çok özledim. Ölüm aşık olur kalır bana. Çok özledim ya. Herhalde hayatımın en güzel anıları.

Evet, Mehmet abi fotoğraf geldi. Ay, gökyüzü masmavi ya. Çok güzel, bulutlar falan. Bir dere var, yeşillik var, ağaçlar var. Doğada güneşleniyorum ve keyfe keder dinliyorum. Vay. Özlem Hanım, bugün bizimle zamanınızı paylaştığınız için çok teşekkür ederiz demiş Fırtına Mehmet. Rica ederim, ben teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Doyi doyi. Doye. Doyi. Doğru mu okudum ya? Doyi doyi. Ay ay ay. Evet efendim. Şöyle bir bakıyorum. Şu yazıyı da sizlerle paylaşayım. Şimdi diyeceksiniz ki bu adam da kim? Niye şimdi buna yer veriyorsun? Cicero'dan bahsetmek istiyorum size. Cicero benim çok sevdiğim hatiplerden. Efendim çok eski dönemlerde yaşamış. Antik Roma döneminin önemli isimlerinden bir tanesi. Ve Cicero tanınmış bir hatip aslında. Ve milattan önce 1. yüzyılda falan yaşamış, öyle söyleyeyim. Hem hukukçu hem devlet adamı ve aynı zamanda da filozof. Şimdi eski dönemlere baktığınız zaman insanlara yüklenen güzelliklerin hepsi bir arada. Şimdi öyle değil. Ne yazık ki. Ama yani yüzyıllar öncesinden bahsediyorum. Cicero çok gerçekten dönemin en iyi filozoflarından da birisi. Ve neden Cicero'yu çok seviyorum? Güzel ve etkili konuşmasıyla tanınıyor. Abdal derler ya, çingen. Ve hukuk, siyaset, ahlak ve insan yaşamı üzerine de eserler yazmış. Kim onun halini sormuş de... Neden Cicero bugün hala çok gündemde? Yalnızca kendi dönemine ait değil. Adalet, dostluk, ahlak, yaşlılık ve insanın nasıl yaşaması gerektiği gibi bugün anlamını koruyan meselelerle ilgilenmiş Cicero. Evet, şimdi yazıya geçebilirim. Cicero'yu da size tanıtmışken, Marcus Tullius Cicero. Efendim, yazımız şöyle başlar. Cicero'ya yaşlılığında sorulan soru, bayağı yaşlıymış bu soru sorulduğunda. Üstad, yeniden gençliğe dönmek ister miydiniz? Cicero'nun verdiği yanıt şu şekilde. Yarışı birinci bitiren bir at neden bir daha başlangıç çizgisine dönmek istesin ki? Ben her zaman yaşlılar gibi olgun düşünen gençlere, gençler gibi neşeli olan yaşlılara hayranımdır. Zaten neşeli olanlar hiçbir zaman yaşlanmazlar. Gönüllü. Yaşlanmak ve yaş almak gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl halidir. Yıllar cildi buruşturabilir ancak heyecanların bitişiyle ruh buruşur. Ruh buruşur. İnsan kendine olan güveni kadar genç, kuşkusu kadar yaşlı, cesareti kadar genç, korkuları kadar yaşlı, umudu kadar genç, bezginliği kadar yaşlıdır. Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz. İnsanları yaşlandıran ideallerinin bitmesidir. Kalbi sevdikçe, neşe duydukça, güzellikleri fark ettikçe, beyni yeni şeyler keşfettikçe herkes gençtir. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar. Halbuki yaşamadıkça yaşlanır insan. Bir daha burayı okumak istiyorum. İnsanlar yaşadıkça yaşlandıklarını sanırlar. Halbuki yaşamadıkça yaşlanırlar. İnsan yaşlı olmaya karar verdiği gün yaşlanır. Yani ne kadar güzel bir yazı. Bugün sizlerle tam da bugün bu konuyu konuşurken bu yazıyı da buruşturmayı diyorum ya. Kavuşturmayı hayal etmiştim. Şurası çok ilginç. Yaşlanmak ve yaş almak gençlik bir hayat devresi değil, bir akıl halidir. Yıllar cildi buruşturabilir ancak heyecanların bitişiyle ruh buruşur. Ruhun buruşması ya, ruhun buruşması. İnsan kendine olan güveni kadar genç, kuşkusu kadar yaşlı,
cesareti kadar genç, korkuları kadar yaşlı, umudu kadar genç, bezginliği kadar yaşlıdır. Hiç kimse fazla yaşamış olmakla yaşlanmaz. Çok iyi değil miydi? Vallahi.

0: Raşit, okudum. İki kere okudum hem de. Okudun mu kız benim beş kelimeyi yoksa okumadın mı? Okudum, okudum. İki kere okudum.
1: Ey garip

0: dertli yol.
1: Ya Yalçın Emine, her şeyi okuyorum. En son kesinti yok yazdım, bir tek onu okumadım. Hepsini okudum ya. Sen yayını dinliyor musun? Birisi Emine Yalçın'ı dürtsün ya. Neyse, şu çalışmayı bir dinleyelim. Ben Emine Yalçın'a, Yalçın Emine'ye bir yazayım. Buradayım, bak el sallıyorum. Okudum. Evet. Şu kalpleri balona benzettim. Onu da, ilk noktamı görmedin, ikinciyi yolluyorum. Onu da okudum. Allah Allah. Yok, çok ilginç. Çok güzel bir programdı, ilaç gibi. Teşekkür ederim Ispartalı Ayşe. Baharın kış. Gönlümü ısıtan kadın. Gönlüme ruhuma iyi gelen Ayşeciğim.

Yalçın Emine. Canım benim, çok geçmiş olsun. Özel yazışmalarımızı da okuyayım mı? Efendim çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Harika bir pazartesi programıydı. Ve ben artık bana ayrılan sürenin son demlerindeyim. Başladık, merhaba dedik. Hoşçakal demiyorum inşallah. İnşallah. Yarın Allah'tan bir keder mani, hastalık, ölüm vesaire olmazsa yine ben mikrofon başında olacağım aynı saatte. Sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Bak 26'sına kadar sürecek olan bir çekiliş var. Arkadaşlar beni etiketleyin ya, belki bana çıkar. Düşünsenize çamaşır makinesinin bana çıktığını. Sırf çamaşır makinesini almak için Viyana'ya gelebilirim yani. Evet, çekilişe katılın ve beni etiketleyin. Vallahi etiketleyin, bana çıkarsa size devredebilirim. Çok bonkörümdür abi, nasıl olsa gelemeyeceğim. Efendim 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home gerçekten şahsına münhasır bir firma. Ben çok seviyorum onların paylaşımlarını da çok seviyorum. Takibe de alın lütfen Instagram profillerini ve uğrayın, selamımı iletin. Programımıza destek oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum ve Pindrinks'e teşekkür ediyorum. %100 yerli içeceğimiz İstanbul küçük Ayaz Ağa diyecektim ya. Küçükte kaldım. %100 yerli içeceğimiz, sıfır kalori, sıfır şeker. Çok da güzel, çok lezzetli. Aa, içeyim hemen, bak var. Açıyorum kapağını. Sonunu içtim yalnız. Pindrinks'e teşekkür ediyorum. Ve Pindrinks'i Viyana ile buluşturan Radyo Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Efendim hepinize iyi akşamlar, güzel bir akşam, güzel bir gece ve mutlu sabahlar diliyorum. Yarın yine görüşebilmek üzere. Ben programcınız ve yol arkadaşınız Özlem Ayral. Hepinize en güvendiğim makama, Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.

0: Viyanev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere destek mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına gönderdiği video mesajda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkat çekti. 7 milyonu aşkın Türk diasporasının yaşadığı toplumlara katkı sağladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini söyledi. Emeklilik yaşının yükseltilmesi gündemde. Avusturya İş Kurumu Başkanı Johannes Kopp, yaşlanan nüfus nedeniyle Avusturya'da emeklilik yaşının artırılması gerektiğini söyledi. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarında maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Hakim ve savcılardan 5 günlük eylem. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle 5 günlük eyleme hazırlanıyor. Eylem boyunca acil dosyalar dışındaki duruşmalar yapılmayacak, yeni randevu verilmeyecek, yargı çalışanları kadro açıklarının kapatılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Avusturya'da kamp turizmi büyüyor. Avusturya'daki kamp alanlarında Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 4 milyon 700 bin güncelleme kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. En çok tercih edilen bölgeler arasında Kärnten ve Tirol eyaletleri yer alırken kampçıların 1/4'ünü yabancı turistler oluşturdu. Bu kış ısınma faturaları yükselecek. Avusturya'da artan enerji fiyatları kış öncesinde hanelerin bütçesini zorluyor. Kalorifer yakıtında %70'e varan zam beklenirken pelet fiyatları %30'dan fazla arttı. Uzmanlara göre oda sıcaklığını 1 derece düşürmek ısınma giderlerinde yaklaşık %6 tasarruf sağlayabiliyor. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Viyana'da Gazze için yardım çağrısı. Viyana'da uluslararası yardım kuruluşları Gazze'deki insani krizi Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti. Göstericiler yardımların engellenmesine ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Avusturya hükümetinden yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşması için diplomatik girişimde bulunmasını istedi. Viyana'da bir gecede 6 dükkana hırsız girdi. Viyana'nın ikinci bölgesinde bir gecede 6 iş yerine giren hırsızlar kasalardaki paraları alarak kaçtı. Bölgede Ağustos ayından bu yana hırsızlık olaylarının sayısı 12'ye ulaştı. Esnaf, polis devriyelerinin artırılmasını ve bölgeye polis merkezi kurulmasını istiyor. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da balkondan tabancayla ateş açıldı. Viyana'nın Floridsdorf bölgesinde 27 yaşındaki bir kişi balkondan kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüphelinin evinde bulunan tabanca ve mühimmata el konuldu. Silah bulundurma yasağı olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü. Viyana'da bir apartmanın merdiven boşluğunda 35 yaşındaki bir kadın ölü bulundu. Soruşturmada kadının 40 yaşındaki partneri cinayet şüphesiyle tutuklandı. Evde başlayan tartışmanın şiddete dönüştüğünü itiraf eden şüpheli cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Dört büyükler haftayı galibiyetle kapattı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u, Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Gençler Birliği Ahmetspor karşılaşması 2-2 sona ererken Alanyaspor, Erzurumspor ve Konyaspor Başakşehir maçlarında gol sesi çıkmadı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Zirvesi, kalitenin adresi.
1: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Latif Özcan. İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Akif Özcan'lısınız. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Haftanın ilk programında sizlerleyiz. Nasılsınız? Umarım haftasınız güzel geçmiştir. Yeni hafta da hepimize güzellikler getirsin değerli dinleyicilerimiz. 32 şubesiyle Avusturya'da keyifli alışverişinin adresi Etsan Süpermarketlere çok teşekkür ediyoruz. Hem onların hem de Pindrinks'in katkılarıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Etsan'dan alışverişleri yapıyoruz. Pindrinks'imizi de alışverişi tamamlamadan sepetimize atıyoruz. Etsan.at ve Pindrinks.at web sitesinden veya Instagram adreslerinden sponsorlarımıza erişim sağlayabilirsiniz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. WhatsApp hattımız +43 660 130 1979 660 130 1979. Güzel mesaj ve isteklerinizi WhatsApp'tan bekliyorum değerli dinleyiciler. Aynı zamanda Instagram'da da Viyana FM ve Akif Özcan sayfalarından bizleri takip edebilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Güzel bir çalışmayla Doçent ve Serkan Nişancı harika bir düzenleme olmuş. Yani her iki şarkı da ayrı ayrı zaten güzel ama bu şarkının bir de Doçent yorumuyla böyle bambaşka bir hali gerçekten bana çok keyif verdi. Bu akşamın açılış şarkısı olarak dinletmiş olduk. Listemde çok güzel şarkılar var ama tabii sizlerin de güzel istek ve mesajlarıyla çok daha renklenecektir listemiz. Buna inanıyorum. O yüzden özellikle WhatsApp'tan istek ve mesajları bekliyoruz. Sırada APO var. Şahidim isimli güzel çalışmasıyla kulaklarınızda olacak. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyorum. Yolda olanlara iyi yolculuklar, evde olanlara iyi istirahatler. Hala çalışanlar varsa onlara da kolaylıklar. Güzel bir akşam olsun. Başladık, devam ediyoruz.

0: Yine çok güzel bir çalışmayı efendim hep beraber dinledik. Tefo Seko yorumuyla En Güzel Tesadüfüm sizlerle buluştu. Yine çok güzel şarkılarımız var. Arka arkaya onları dinlemeye devam edeceğiz. Tabii bir yandan haberlere de göz atıyorum. Viyana FM sayfamızda Viyana'ya, Avusturya'ya dair önemli gelişmeler sizlerle paylaşılıyor. O yüzden sayfalarımızı takip etmeyi unutmayın. Hem Instagram'da hem de web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. viyanafm.at. Aynı zamanda mobil uygulamamızı telefonlarınıza indirebilirsiniz. İndirmiş olanlara da teşekkür ediyoruz. Hem de telefonunuza indirdiğinizde bildirimleri de açık tutarsanız yayınlar başlamadan önce size bildirimler gelir. Haberlerle ilgili, önemli gelişmelerle ilgili de bildirimler alabilirsiniz. Öyle çok fazla da sık bildirim gönderip rahatsız etmiyoruz zaten ama en azından önemli gelişmeleri kaçırmamış olursunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin 9. olan genel kuruluna gönderdiği video mesajda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına desteğin süreceğini söyledi. Kültürel ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dikkat çeken Erdoğan, vatandaşların bu akımlar karşısında yalnız bırakılmayacağını vurguladı. 7 milyonu aşkın Türk diasporasının kimliğini ve kültürünü koruyarak yaşadığı toplumlara katkı sunmasının önemini belirten Erdoğan, bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti. Türkiye'nin ilgili kurumlar aracılığıyla yurt dışındaki vatandaşların yanında olmaya da devam edeceğini sözlerine ekledi deniyor sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bu güncel gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Mesela Avusturya'da emeklilik yaşının 67'ye yükseltilmesi tartışılıyormuş. Avusturya İş Kurumu Başkanı Johannes Kopf, gelecekteki iş gücü açığı nedeniyle emeklilik yaşının 65'ten 67'ye yükseltilmesinin kaçınılmaz olabileceğini söyledi. EYMS'in tahminlerine göre ülkede 2050 yılına kadar yaklaşık 120 bin çalışan eksikliği yaşanabilir. Kopf, ileriki yaştaki çalışanlara daha fazla iş fırsatı sunulması ve tam zamanlı çalışmanın artırılması gerektiğini de vurguladı. Emeklilik yaşının 67'ye çıkarılması henüz kesinleşmiş bir karar değil. Mevcut düzenlemede erkekler için normal emeklilik yaşı 65, kadınların emeklilik yaşı ise 2033'e kadar kademeli olarak 65'e yükseltiliyor denilmiş değerli dinleyicilerimiz. Bu konularla ilgili varsa yorumlarınız bu haberlerin altına siz de yorumlarınızı ekleyebilirsiniz. Daha fazla haber Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com'da viyanafm.at adreslerinde sizleri bekliyor diyelim efendim. Güzel bir şarkı dinleyelim, sonra Türkiye'de Süper Lig'de maçlar ne olmuş? Milli aradan sonra 7. hafta maçları tamamlanmış oluyor. Bu akşam oynanan sadece bir maç vardı. Eyüpspor mücadelesi olacak ve hafta kapanmış olacak. Yani Eyüpspor'la Göztepe mücadelesi. Evet, şu dakikalarda oynanıyor maçın 18. dakikası. Göztepe İstanbul'da Eyüpspor deplasmanında 1-0 önde götürüyor mücadeleyi. 11. dakikada penaltıdan Juan Santos'un attığı golle. Değerli dinleyicilerimiz, birazdan 7. haftadaki diğer biten maçlarında skorlarını siz sevgili dinleyicilerimizle, özellikle futbol severlerle paylaşmış olacağız. Sırada Sinan Akçıl ve Sevgim Yılmaz var. Bir dakika dur şarkısıyla sizlerle olsun. Ardından Süper Lig'e bir kısa göz atacağız. Yarın akşam da temsilcimiz Galatasaray'ın Barcelona mücadelesi olacak. Bunları konuşuruz.
1: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinledik. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. Türkiye'de Süper Lig'de 7. hafta mücadeleleri oynandı milli aranın hemen ardından. 7. hafta açılış maçı Galatasaray-Kasımpaşa arasında oynanmıştı. Bu açılış maçında Galatasaray 3-1 ile Kasımpaşa'yı geçti. Gençler Birliği Ankara'da Ahmet'i ağırladı ve 2-2 beraberlikle sonuçlandı bu mücadele. Samsunspor kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı ve Bordo Mavili ekip 3-0 deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti. Samsunspor'un kötü bir gidişatı var. Umarız toparlarlar. Trabzonspor'u da tebrik ediyoruz. Bu hafta galip olan tüm takımları ayrı ayrı tebrik ederiz. Beraberlik alan takımlar var. Onlar en azından birer puan aldı. Onları da tebrik ediyoruz. Yenilenler artık çok daha dikkatli önlerine bakacaklardır. Alanya Spor Erzurum Spor'la kendi evinde 0-0 berabere, golsüz berabere kaldı. Rize Spor Fenerbahçe'yi ağırladı. Fenerbahçe deplasmanda Rize'yi 3-0'la geçti. Konya Spor Başakşehir'i ağırladı ve bu maçta 0-0 beraberlikle sonuçlanan bir diğer mücadele. Gaziantep kendi evinde Çorum'u ağırladı. Bu maçta 3-0 Çorum'un galibiyetiyle sonlandı. Yani bakıyorum da şöyle deplasman maçlarında hep 3-0'lık galibiyetler var. Mesela Samsunspor Trabzonspor'u ağırlıyor. Trabzon deplasmanında Samsun 3-0 yeniyor. Fenerbahçe Rize deplasmanında Rize'yi 3-0 yeniyor. Çorum Gaziantep deplasmanında 3-0 yeniyor. Yani böyle çok garip bir hafta oldu. 3 gollü maçlar çok. Galatasaray'da mesela Kasımpaşa'yı İstanbul'da ağırladı ve o da 3-1 yendi sevgili dinleyiciler. Yani 3 gollü maçlar çok. Beşiktaş Kocaeli Spor'la oynadığı dün oynanan maçlardan bir tanesiydi. Zorlu bir mücadeleydi, bir kısmını izleyebildim. Bu maçta da Beşiktaş 2-1 ile galip gelmeyi bildi. Eyüp Spor Göztepe mücadelesi ise devam ediyor canlı olarak. Haftanın kapanış maçı 25. dakika geride kaldı. Eyüp Spor 10 kişi kaldı. Göztepe'nin deplasmanda 1-0'lık üstünlüğü sürüyor. Sırada ise Burak Bulut var. Git o yüzdenle şimdi Viyana FM'de. Seni...

Sevgili dinleyiciler, harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresindesiniz. Akif Özcan mikrofonda hafta içi her akşam Türkiye saatiyle 20'de canlı yayında sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Eviniz, iş yeriniz için bütün alışveriş ihtiyaçlarınızı Etsan şubelerinden tamamlayabilirsiniz. Uygun fiyatlar, zengin çeşidiyle Etsan'da çok kaliteli ürünleri buluyorsunuz. Türk markalarını bulabiliyorsunuz ve tabii ki Pindrinks'i bulabiliyorsunuz. Etsan'a ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'e katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Siz de Viyana FM'e, Viyana FM'in sosyal medya hesaplarına sponsorluklar verebilir, reklam anlaşmaları yapabilirsiniz. Bunun için bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilir ya da web sitemizin iletişim sayfasından irtibat kurabilirsiniz. Değerli dinleyiciler, bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Siz de tanıtımlarınızı, duyurularınızı, firmanızın kampanyalarını Viyana FM'in hem radyo hem sosyal medya gücüyle geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Sırada Ayaz Erdoğan var, misafir.

Vay vay vay, harika şarkılarla Viyana FM'de devam. Vesvas Diplerde isimli şarkısıyla kulaklarınız doldu. Hemen ardından Doçent ve Gökhan Namlı Duruyor Mu Yerinde dedik. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bedia, hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar müdürüm. Nasılsın? Yayını yeni açabildim. Kulağım sende diyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sana hayırlı akşamlar diliyorum sevgili Bedia. Hoş geldin. Gayet iyiyim valla. Umarım sen de iyisindir. Sana ve dinleyen herkese mutlu, huzurlu bir akşam diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sana güzel bir akşam diliyorum ve bu güzel şarkıyı da hediye ediyorum. Almanya Münih'e selam sevgili Efe. İyi akşamlar Akif Özcan ve Viyana FM dinleyicileri. Sizden Zerrin Özer'den Paşa Gönlümü rica edeceğim. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. O şarkıyı çok da severim. Güzel bir nostalji yapalım birazdan Zerrin Özer ve Paşa Gönlüm şarkısıyla. Siz de bize ulaşabilirsiniz. +43 660 130 1979'dan. +60 130 1979 sevgili dinleyiciler. Edson Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla programımıza devam ediyoruz. Güzel mesajlarınız da gelmeye devam ediyor. Sevgili Oğuzhan Kurt 10. bölgeden bize ulaşıyor. Selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Hala dükkandayız. Bir yandan da dükkanı kapatmaya çalışıyoruz diyor ama kulağımız sende. Sefo'dan bir şarkı çalarsanız seviniriz. Yorgunluk kalmaz diyor. Kolay gelsin abim. Canım benim, çok teşekkür ederim. Sana ve oradaki tüm çalışanlara sevgiler. Artık bugünün rızkını topladınız. Hayırlısıyla kapatıp eve gidip böyle bir dinlenmeyi hak ettiniz bence. Selamlar olsun. Sinem Hanım'a selamlar. Bir Almanya mesajımız daha Stuttgart'tan. İyi akşamlar diliyorum demiş. Her akşam sizleri keyifle dinliyorum kulaklıkla demiş. Bir yandan da mutfaktaki işlerimi yapıyorum. Harika. İrem Derici'den bir şarkı çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum diyor. Almanya Stuttgart'a da selamlar. Mutfakta bir yandan böyle iş yaparken bir yandan da bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de selamlar. Beni kendim...

Çay sonlarına doğru geliyoruz. Oktay Kaya yarı yolda bıraktın şarkısıyla kulaklarınız doldu. Güzel mesajlarınız ekranıma düşmeye devam ediyor. Bunlar için çok teşekkür ederim. İlginiz, sevginiz gerçekten harika. Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla yayındayız. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleri akşamımızı fazlasıyla renklendiriyor. Sağ olun. Salzburg'a selamlar Hilal Hanım. İyi akşamlar diliyorum. Eşimle arabaya bindik, sizleri dinliyoruz demiş. Oo ne güzel. Aydın Kurtoğlu'ndan bir şarkı çalar mısınız diyor. Yolculuğumuza neşe katsın demiş. Ben de iyi yolculuklar diliyorum Hilal Hanım'a ve kıymetli eşine. Sevgiler, bir ömür boyu da mutluluklar. O zaman gidiyorum hayatından. Burak Yıldırım geliyor sonrasında. Çok güzel aşk şarkılarımız var, hareketli şarkılarımız var, duygusal şarkılarımız var. Her zaman söylüyorum, her tarzın en iyileri, eskiler yeniler, daima en iyiler. Tabii ki Viyana FM'de sizinle.

sefo istekleri de vardı. Yine Seni Severdim isimli bu güzel çalışmasını sizlerle buluşturdum. Umarım beğenmişsinizdir. Herkese iyi akşamlar. Programımız devam ediyor. +43 660 130 1979'dan o güzel mesajlarınızı sizleri de bekliyoruz. Viyana FM, eskiler yeniler, daima en iyiler. Sırada İrem Derici ve Eda Sakız düeti Papatya var. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bu saatin kapanış şarkısı. Az sonra yeniden birlikteyiz.

0: Biyomevra.
1: Papatya falına bir kural koydum. Sadece seviyor dedik. Güzel bir çalışmaydı efendim. İrem Derici, Eda Sakız düeti kulaklarınızda oldu. Yeni saate merhaba diyoruz. Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla sizlerle beraberiz. İyi akşamlar Akif Bey, hoş geldiniz. İyi yayınlar ve güzel de bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Kim göndermiş? Emine Erdatlı göndermiş. Sağolunuz Emine Hanımcığım, nasılsınız, iyi misiniz? Murat Bey ne yapıyor, iyiler mi? Selamlar gönderiyorum. Güzel şarkıları tabii ki size derman olarak gönderiyorum. Mesajlar, istekler geliyor. Ebru Hanım Linz'den, harika bir yayın Akif Bey, teşekkür ediyoruz, dinliyorum sizi demiş. Bir yandan kahvemi yudumluyorum ve radyonun sesini de açtım. Yalından Ki Sen şarkısını dinlesek akşam akşam ne tatlı olurdu demiş. Ya sonra dinleyelim, afiyet olsun. Önce Blok 3.

0: Yine sizlerden gelen güzel isteklerden bir tanesiydi. Yalın ve Kisen isimli bu güzel çalışması radyonuzda oldu. 20. bölge sevgili Volkan. Selam Akif abi, hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Valla akşamları tek eğlencem senin güzel yayının diyor canım benim. Çok teşekkür ederim. Uzi'den bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. İyi yayınlar diliyorum abim. Canım benim. Çok teşekkürler Volkan'ım, sağ ol. Uzi'den de bir şarkı listemize dahil edeceğiz. İyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de WhatsApp aracılığıyla istek ve mesajlarınızla programımıza bekliyoruz efendim. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla beraberiz. Evet sevgili Beşiktaşlı Murat, iyi akşamlar, kolaylıklar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldiniz. Selamlar, sevgiler, sıradaki şarkılarımız size de gelsin. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm, ben de buradayım, seni dinliyorum. Bugün geç kaldım biraz, iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Cansu Karataş göndermiş. Cansu'ya da çok çok teşekkür ediyoruz, olsun canın sağ olsun. Sonunda bizimle berabersin. Bazen geç gelinir, bazen tam vaktinde gelinir, bazen programın son bölümünde gelinir ama bir şekilde hatırlayıp gelen herkese teşekkür ediyoruz, sağ olun. İzmir'e, Bornova'ya selamlar Berna Hanım. İyi akşamlar Akif Bey, İzmir'den selamlar. Akşam yürüyüşündeyim diyor. Kulağımda Viyana FM açık. Hande Yener'den bir şarkı çalarsanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ederim Berna Hanımcığım. İyi yürüyüşler diliyorum. Hande Yener'den de güzel bir şarkı tabii ki listemize dahil edeceğiz efendim. Uzi'den bir istek vardı. Onu çalacağız. Hande Yener isteğini çalacağız. Hem benim gönlümden geçenler hem de sizlerin istekleriyle programımız devam ediyor olacak değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Uzi'den bir istek vardı ama dur ona bir bakalım. Bir saniye. Güzel bir şarkı aslında o Arasan da şarkısı ama bazı şarkılarda böyle şey olabiliyor. Sözleri itibariyle uygun olmayabiliyor. Dolayısıyla her şarkıya da bazen yer veremeyebiliyorum, haberiniz olsun. O yüzden Uzi'den başka bir şarkı çalayım, Paparazzi gelsin. Tamam mı? Kime gelecek bu şarkı? Sevgili Volkan istemişti 20. Viyana'ya selam. Ardından İzmir'e, Berna Hanım'a ve tüm Hande Yener sevenlere bir şarkı çalacağız. İyi akşamlar hepinize, Viyana FM'den sevgiler. İyi eğlenceler.
1: Akif Özcan.

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Geride bıraktık. Alışırım Sandım ve Ceren Sagu radyonuzda oldu. Akif Özcanlısınız. Pindrinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla devam. Murat Erdatlı da geldi. Hayırlı akşamlar müdürüm. İyi yayınlar herkese. Selamlar, saygılar diyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Erdatlı'ya teşekkürler. Az önce Emin Hanım da göndermişti mesajını. Sağ olsunlar, var olsunlar Erdatlı ailesi için. Gelsin güzel çalışmalar. Düğünde yanaşıyor. Bir kez daha genç çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Göz aydın diyoruz. Buradan Murat ve Emine çiftine de selamlar gönderiyoruz. İnşallah Allah hep böyle evlatlarınızın güzel günlerini görmeyi nasip etsin diyelim. Evet, Pindrinks ve Edsan süpermarketlerle devam. Sevgili Kerem, o da Frankfurt'tan bizimle. Kral mikrofon başında yine diyor. Eyvallah. Sevgiler, saygılar diyor. Doğrudan diyor Viyana FM'i açtım. Edis'ten bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Bizi bir kendimize getir diyor. Eyvallah. Çok teşekkürler Kerem'cim. Frankfurt'a da selamlar. Edis'ten de bir şarkı alıyorum, isteği göndereceğim. Gözde Hanım'a selamlar. İyi akşamlar. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlarla mutfakta bir yandan yemek hazırlıyoruz, bir yandan radyoyu dinliyoruz demiş. Zeynep Aslık'tan bir şarkı çalarsanız seviniriz. Mümkünse ara şarkısı diyor. Buradan mutfaktaki tüm arkadaşlarınıza selam. Şimdiden de hepinize afiyet olsun. O zaman şimdi sırada Gökhan Namlı ve Doçent Yar Gözlerini Ağlar Gibi var. Ardından Edis ve Zeynep Bastık radyonuzda olacak. Artı 43 660 130 19 79'dan sizleri de programa bekliyoruz. Mobil uygulamamızı Viyana FM yazarak App Store ve Google Play'den indirebilirsiniz. ViyanaFM.at radyomuzun resmi internet adresi ve Instagram'da Viyana FM. Takip etmeye devam edin. Hepinize iyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Edis radyonuzda oldu arıyorum isimli güzel çalışmasıyla. Hem Akif Özcan seçiyor hem sizler istiyorsunuz. Arka arkaya bu güzel şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Evet, Viyana FM Instagram adresimizden de önemli haberlerin özetlerini de sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen onlardan bir tanesini daha paylaşalım. Sonra güzel şarkımızla programımıza tabii ki kaldığımız yerden devam ediyor olacağız Zeynep Bastık isteğiyle. Avusturya'da geçtiğimiz yıllarda grip aşılarının teslimatında yaşanan aksaklıkların ardından Sağlık Bakanlığı 100 bin ek doz temin etti. Aşıların bu hafta dağıtılmaya başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatın özellikle çocukların, hamilelerin ve risk grubundaki kişilerin aşıya erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Bakanlık yeni dozların sıkıntıyı hafifleteceğini ancak tedarik sorununun henüz tamamen çözülmediğini de belirtiyormuş değerli dinleyicilerimiz. Umarız en kısa sürede bu sorunlar da çözülür ama 100 bin grip aşısı temin edilmiş sevgili dinleyiciler, ek sevkiyatlarda olacakmış. Tüm hastalarımıza da bu vesileyle acil şifa dileklerimizi iletelim. Hepinize huzurlu, güzel bir hafta diliyoruz. Viyana FM burası, kaliteli müziğin adresinde Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. Sırada Zeynep Bastık var, ara şarkısıyla şimdi radyonuzda.

Vianerva. Why can't you show yourself?

Kadir Vibe ve 2 Aşık radyonuzda oldu. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Sevgili Uğur, selam Akif, yayın çok güzel gidiyor demiş. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Arabada bir yandan yolculuk yaparken bir yandan sizi dinliyorum demiş. Bir şarkı da ben istiyorum demiş. Çalarsan sevinirim diyor. Ne demek? Büşra Mazak, acımasız sevgili, çalarsan sevinirim. Benim gibi yolda olanlara gelsin, iyi yayınlar diyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Selen Hanım Bregenz'den hayırlı yayınlar Akif Bey diyor. Sizleri dinliyoruz. Çaldığınız güzel şarkılarla bizi hiç yalnız bırakmıyorsunuz. Hadiseden de bir şarkı çalarsanız çok mutlu oluruz. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkürler. Önce bir diğer istek şarkımız sizden önce gelen ikinci bölgeye sevgili Uğur Bey'e armağan olarak göndereceğiz. Ardından da Selen Hanım'ın isteği Hadiseden bir şarkı seçin demiş. Rica etmiş. Birazdan da o gelecek. Önce Büşra Mazak, sonra Hadise. Viyana FM'de Akif Özcan'la sizinle olacak. Siz de +43 660 130 1979'dan o güzel istek ve mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

Viyana FM'desiniz, harika şarkılarla yavaş yavaş da artık programın sonlarına doğru yanaşıyoruz. Pınar Soykan ve Ömrümden isimli güzel çalışması radyonuzdaydı. Son mesajları bekliyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Mikrofonların kralı Akif Özcan diyor sevgili Kemal Seyyahi. Çok teşekkür ediyorum abi, hoş geldin, selamlar. Güzel şarkılarımız senin için de armağan olarak gelecek. Hakan, Viyana 16. bölgeden iyi yayınlar abi demiş. Bir yandan diyor salonda akşam sporu yapıyorum ve radyoyu da açtım, sendeyim diyor. Canım benim, vay helal. İyi, güzel. Yatışa doğru böyle güzel sporlar, egzersizler önemli. Murda'dan da bir şarkı çalarsan sevinirim abi diyor. İyi yayınlar diliyorum demiş. Hakan'ım teşekkürler. Birazdan çalalım. Önce Diğer Pala Sevmedik Öyle mi şarkısı gelecek. Etsan Süpermarketler ve Pindrings katkılarıyla sonlara doğru yanaşıyoruz. Son mesaj ve istekleri bekliyoruz. Önce Diğer Pala, sonra Murda gelecek.

Geldik bu akşamın sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Spindrinks'e ve Edsan süpermarketlere de çok çok teşekkürler. Bitiriyoruz. Yarın akşam yeniden birlikte olacağız. İnşallah salıyı sallarız yarın da ve. Pazartesi güzel bir açılış oldu. Yarın da inşallah aynı güzellikler için ben yine burada olacağım. Sizleri de bekliyorum. Saat başı haberler sonra Melih yayında olacak. Yarın sabah sevgili Ali Süzen, ardından İbrahim Elden, gün içerisinde Özlem Ayral. Ardından yeniden ben sizlerle olacağım inşallah. Pazartesi, çarşamba, cuma Fatih Mercantaş'ı ve yine hafta içinde güzel programlarıyla sevgili Tuna Can Tuna sizlerle olmaya devam ediyor. Çok yakında da sevgili Turgay Aydın'ı buluşturacağız. Haftada bir gün program yapacak ama abi adamla bir uğraşıyoruz. Yok böyle bir şey. Yıllar sonra mikrofonlara dönecek olmasının verdiği hazırlıklar bir türlü bitmiyor. Hayırlısı olsun. Her şey sizler için, her şey Viyana FM için. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşçakalın.

0: Lucky First Jam. Lucky First Jam. Viyana FM. Viyana FM. Seni sandım. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Erdoğan'dan yurt dışındaki Türklere destek mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına gönderdiği video mesajda Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığına dikkat çekti. 7 milyonu aşkın Türk diasporasının yaşadığı toplumlara katkı sağladığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin vatandaşlarına desteğini sürdüreceğini söyledi. Emeklilik yaşının yükseltilmesi gündemde. Avusturya İş Kurumu Başkanı Johannes Kopp, yaşlanan nüfus nedeniyle Avusturya'da emeklilik yaşının artırılması gerektiğini söyledi. Çifte askerliğe muafiyet teklifi. Yurt dışında askerlik yapan çifte vatandaşların Türkiye'de yeniden askerlik yapmasını önlemek için kanun teklifi hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde meclise sunulması beklenen teklif yasalaşırsa, yaşadıkları ülkede askerlik görevini tamamlayan vatandaşlar Türkiye'de muaf tutulabilecek. Enerji tasarrufuna 500 milyon euro destek. Avusturya hükümeti konutlarda enerji tasarrufu için 500 milyon euroluk destek paketi açıkladı. Pencere ve gölgelik yatırımlarında maliyetin %30'una kadar en fazla 5000 euro destek verilecek. Isıtma sistemi başvuruları Kasım başında, yalıtım ve tadilat başvuruları ise Ocak 2027'de başlayacak. Hakim ve savcılardan 5 günlük eylem. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yükü nedeniyle 5 günlük eyleme hazırlanıyor. Eylem boyunca acil dosyalar dışındaki duruşmalar yapılmayacak, yeni randevu verilmeyecek, yargı çalışanları kadro açıklarının kapatılmasını ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyor. Avusturya'ya 100 bin ek grip aşısı. Avusturya'da grip aşısı sıkıntısını gidermek için 100 bin ek doz temin edildi. Aşıların önümüzdeki hafta teslim edilmeye başlanması bekleniyor. Ek sevkiyatla özellikle çocukların, hamilelerin ve kronik hastaların aşıya erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor. Avusturya'da kamp turizmi büyüyor. Avusturya'daki kamp alanlarında Temmuz ve Ağustos aylarında yaklaşık 4 milyon 700 bin güncelleme kaydedildi. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %8 arttı. En çok tercih edilen bölgeler arasında Kärnten ve Tirol eyaletleri yer alırken kampçıların 4'te 3'ünü yabancı turistler oluşturdu. Bu kış ısınma faturaları yükselecek. Avusturya'da artan enerji fiyatları kış öncesinde hanelerin bütçesini zorluyor. Kalorifer yakıtında %70'e varan zam beklenirken pelet fiyatları %30'dan fazla arttı. Uzmanlara göre oda sıcaklığını 1 derece düşürmek ısınma giderlerinde yaklaşık %6 tasarruf sağlayabiliyor. Viyana'da öğretmen açığı devam ediyor. Viyana'da öğretmen açığı bu yıl azalsa da okullardaki personel ihtiyacı sürüyor. Üniversite eğitimine devam eden birçok öğretmenin yarı zamanlı çalışması açığın kapatılmasını zorlaştırıyor. Eğitim Müdürlüğü, farklı mesleklerden öğretmenliğe geçiş yapan kişilerin işe alımının sürdüğünü açıkladı. Viyana'da Gazze için yardım çağrısı. Viyana'da uluslararası yardım kuruluşları Gazze'deki insani krizi Dışişleri Bakanlığı önünde protesto etti. Göstericiler yardımların engellenmesine ve sağlık çalışanlarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Avusturya hükümetinden yardımların Gazze'ye engelsiz ulaşması için diplomatik girişimde bulunmasını istedi. Viyana'da bir gecede 6 dükkana hırsız girdi. Viyana'nın ikinci bölgesinde bir gecede 6 iş yerine giren hırsızlar kasalardaki paraları alarak kaçtı. Bölgede Ağustos ayından bu yana hırsızlık olaylarının sayısı 12'ye ulaştı. Esnaf, polis devriyelerinin artırılmasını ve bölgeye polis merkezi kurulmasını istiyor. Viyana'da belediye ücretlerine zam geliyor. Viyana'da su, kanalizasyon ve çöp toplama ücretleri 1 Ocak 2027'den itibaren %4'ün üzerinde artacak. Toplu taşıma ücretleri de enflasyon oranında yükseltilecek. Muhalefet zamlara tepki gösterirken belediye artışların enflasyon nedeniyle gerekli olduğunu savunuyor. Viyana'da balkondan tabancayla ateş açıldı. Viyana'nın Floridsdorf bölgesinde 27 yaşındaki bir kişi balkondan kuru sıkı tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüphelinin evinde bulunan tabanca ve mühimmata el konuldu. Silah bulundurma yasağı olduğu belirlenen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Viyana'da bir kadın kocası tarafından öldürüldü. Viyana'da bir apartmanın merdiven boşluğunda 35 yaşındaki bir kadın ölü bulundu. Soruşturmada kadının 40 yaşındaki partneri cinayet şüphesiyle tutuklandı. Evde başlayan tartışmanın şiddete dönüştüğünü itiraf eden şüpheli cezaevine gönderildi. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir gün olacak. Sıcaklığın gündüz 17 dereceye kadar yükselmesi, gece ise 5 dereceye düşmesi tahmin ediliyor. Dört büyükler haftayı galibiyetle kapattı. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 3-1, Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor'u, Trabzonspor deplasmanda Samsunspor'u, Çorum Futbol Kulübü ise Gaziantep Futbol Kulübü'nü deplasmanda 3-0 mağlup etti. Gençler Birliği Ahmetspor karşılaşması 2-2 sona ererken Alanyaspor, Erzurumspor ve Konyaspor Başakşehir maçlarında gol sesi çıkmadı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
1: Viyana FM. Gurbette sıla esintisi. Viyana FM. Gurbette.

Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabak.

0: Aşkı meçhul, aşkı meçhul. Her zaman,
1: her zaman,
2: her zaman en iyi,
0: en iyi,
2: en duygusal.
0: Sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Aşkı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 22.12, özür dilerim 21.12 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Efendim, bir de şunu hatırlatalım. Bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle geçecek.

ister istemez programa yansıyor. Sonrasında soranlar oluyor. Onu da baştan söyleyeyim. Ufak bir rahatsızlık kapıda gibi. Yani bir grip geliyor sanki. Sesime de şu an için az da olsa yansıdığının farkındayım. Hani hep arabesk için diyoruz ya. Bizim az şarkıların çok konuşulduğu bir saat olacak diye. Galiba bugün slow da öyle olacak. Kocaman alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Ve günün ilk çalışmasında her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan ediyoruz. Haydi bakalım.

Seni düşündüm dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79. Bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Hemen günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Özveriyle olmak insanı değerli mi kılar, yoksa başkalarının gözünde kolayca harcanabilir bir haline mi getirir, neden diye sorduk. Özveriyle olmak insanı değerli mi kılar, yoksa başkalarının gözünde kolayca harcanabilir hale mi getirir, neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Mesajlara geçmeden önce bir güzel eser daha dinleyelim, ardından buralardayız. Mehmet Tan bizlerle birlikte olacak. Hayat yeniden diyoruz, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi umarım. Sizler de keyifle dinlediniz. Bir insanın kendi kendine sorabileceği en kötü sorudur herhalde. Ölümden önce hayat var mı acaba? Yani bu hayatta o kadar olumsuzluk yaşamış ki yaşadığı şeyin hayatın ta kendisi olduğunun bilincinde dahi değil. O hayatı yaşamış saymıyor kendisini, sırf güzelliklerini görmedi diye. Tabii bu bakıldığında biraz uç nokta gibi gözükebilir ama gerçekten hayatımızda var böyle insanlar. Yani yaşadıklarını anlattıklarında, ya arkadaş bu kadar da olur mu? Allah herkesin yardımcısı olsun dediğimiz, artık ne kadar canı gönülden söylüyoruz bilmiyorum ama bunu söylediğimiz insanlar çok sayıda varlar. Umarım sayıları azalır çünkü gerçekten zor bir durum. Ölümden önce hayat var mı diye soracak vaziyete gelmek. Ben açıkçası korkarım. Kendi içimde bu soruya cevap aradığım dönemler oldu mu diye düşünüyorum. Zannedersem birkaç defa, çokça defa oldu. Belki de o soruyu aradığım ve bulamadığım cevaplar sayesinde mesleği artık bu kadar seviyorum. Dolayısıyla artık o günleri de kötü günler gibi değil de bu günlere vesile olan unsurlardan birkaçı olarak görüyorum. Yine de kimse yaşamasın tabii. Temennimiz bu yönde. Mürsel Seferov bizlerle birlikte olacak. Sevdam diyelim ardından. Bir güzel eser daha gelsin, iki güzel eser ardından. İnşallah mümkün olduğunca günün ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyan FM.
1: İyi yayınlar dilerim Melih Bey. Bence fedakarlık olmadan ilişki olmuyor. Zamanından feda ediyorsun. Belki duygularından feda ediyorsun. Suistimal edilebilir mi? Edilebilir. Ama denemeden bilemeyiz ki. Bir denge yakalamak lazım. Ama o dengeyi nasıl kuracağım bilmiyorum.

Evet, sağ olsun sevgili Nurullah Bey, bu akşam da bizlerle birlikte, hatta gün içerisinde de bizlerle birlikte. Ayrıyetten teşekkürlerimi iletiyorum kendisine. Denge önemli. Çünkü çok da özverili olursan hep kendinden verirsin. Karşı taraf bunu senin sorumluluğun olarak görmeye başlıyor. O zaman da işler içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor ki bir iş bu noktaya geldiyse oradan geri dönüşü %90 ihtimalle olmuyor. Dolayısıyla ben işlerin içinden çıkılmaz bir hale gelmesinden her zaman tedirgin olan taraftayım. Fedakarlık, özveri, evet bunlar önemli şeyler. Sadece sevgi ve zaman harcamıyoruz aslında. Bazen aşk bize asla olmaz dediklerimizi de yaptırıyor. Bir nevi sevdiğimiz insanın kuklası haline gelebiliyoruz farkında olmadan. Bunu kötü bir yerden söylemiyorum. Yani kendimizdeki eksileri gözetmeye başlıyoruz. Bizde yanlış olan, yanlış olabilecek, ona yanlış gelebilecek şeyleri gözetmeye başlıyoruz ve bir şeyleri düzeltmek adına kendimizden fedakarlık edebiliyoruz. Hani özveri dediğimiz şey de tam olarak burada devreye giriyor zaten. Bu durum karşılıklıysa ve bunun bilincindeysen, farkındaysan çok da önemli değil. Hatta neredeyse hiç önemli değil ama şayet karşılıklı değilse, kullanılıyorsan ve sen bunun farkında değilsen, farkına varmak istemiyorsan, işte o zaman sorun büyük demektir. Umarım hiçbir ilişki içerisinde böyle bir durum yaşanmaz. Sevgili Emine ablamız bizlere kulak veriyor. Kendisine ve Erdat'la ailesine selamlarımızı göndermiş olalım. İyi geceler Melih, hoş geldin. İyi yayınlar, güzel bir hafta diliyorum demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim. Sen de hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Önce güzel bir şiir, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün ekstradan affınıza sığınıyorum. Sesimdeki ufak problemden dolayı umarım hafta boyunca şiirlerimi sizlerle paylaşabilirim. Çünkü ses biraz daha kötüye giderse biliyorsunuz ki işin şiir kısmını bir süreliğine iptal etmek durumunda kalabiliyorum. Haydi bakalım, devam edelim.

Sorsan unutmuştum aşkı. Seveceğimi bilmezdim günün birinde. Sorsan unutmuştum aşkı. Gideceğini bilmezdim günün birinde. Eskiler bir bir hatırıma düştü sen gelince. Hatırladım ve öğrendim bir kez daha. Aşkın sonu yalnızlıktı. Alışmam şarttı yalnızlığa. Duyar mısın sesimi bilmem. Ama ben alıştım sensiz yaşamaya. Gözlerim artık dalıp gitmiyor uzaklara.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Güzel de bir mesajı var. Selam gönüldaşım, sesindeyim, hayırlı, huzurlu, mutlu, nazarsız. Su gibi akan bir yayın diliyorum. Bugün ikinci saati heyecanla bekliyorum. Ve birinci şiire talibim. Ve ikinci saatin birinci şarkısına da talibim, artık şansıma ne çıkarsa demiş. Vallahi birinci şiiri bu mesajı okumadan seslendirmiş bulundum. Bizi ne kadar yansıttı orasını bilemem. Ama hiç de yansıtmadı değil. Ben zor bir adamım, yani aşağı yukarı normal şartlarda da programın bu formatındaki gibi bir adamım. İşin mizah boyutunu bir kenara bırakırsak, programın bu formatındaki gibi bir adamım, zor bir adamım. Belli kalıplara ve bugüne göre eski düşüncelere sahip bir insanım. Dolayısıyla sevilmesi de zor bir insanım. Yani öyle düşünüyordum ama öyle değilmişim. Ben bir yap bozmuşum ve insani değerler adına birçok parçası eksik. Ve eksik olduğunun bilincinde olunmayan bir yap bozmuşum. Hor görülen, işte o kayıp parça yüzünden bir köşeye atılmış yap bozmuşum. Ama o gelince çok şükür ki bütün parçalar tam yerine oturdu ve artık uzun süredir uzun süredir benim de sevilebilecek bir insan olduğuma dair inancım tam. Kendisine bunun için çok teşekkür ediyorum ve sadece programın ikinci saatinin ilk çalışmasını değil, bütün çalışmaları kendisine armağan ediyorum. Burak İnce bizlerle birlikte olacak. Melek Oldun yine gel diyelim ardından. Ezibo gelsin. Sen gittin diyelim, iki güzel eser ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ve sıra geldi neredeyse bu saatin son çalışmasına. Sevgili Gönül Daşım'ın mesajının bir kısmını okudum. Şiir benim olsun falan deyince, ben de bunu sonradan fark edince aklım başımdan gitti. Cevabı okumayı unuttum. Soruna cevabım, bence özverili olmak insanı değerli kılar ama kendini unutacak kadar değil. Çünkü insan verdiği emekle değil, aynı zamanda gördüğü sevgi ve saygıyla da değerlidir. Herkes senin fedakarlığını anlamayabilir. Bazıları bu duruma alışır, hatta bunu görev gibi görmeye başlar. Ya ne kadar kalbimiz, gönlümüz bir. Ben bunları söylemeden bu mesajı yazmış kendisi. Ama aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu yüzden iyi olmak kadar sınırlarını korumak da önemlidir. Kalbin güzel kalsın ama herkes o güzelliği istediği gibi kullanmasın. Sevgilerimle değerlim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Önce gönlümüze, sonra önce gönlüme, sonra radyomuza. Abi bu nasıl bir dil sürçmesi? Hastalığın gözünü seveyim. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Furkan Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Son perde diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Yon FM.
1: Evet, zaman çok hızlı geçti ve geldik bu saatimizin sonuna. İkinci saate geçmeden sorunun bendeki cevabını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü ikinci saatimizde pazartesi ve cuma günleri o kadar uzun süre konuşmuyoruz. Bunu artık birçoğunuz ezber etti. Efendim, sorunun bendeki cevabı şu şekilde ki aslında zaten gelen cevapları yorumlarken ya da şarkılardan bir şeyler çıkarıp üzerine konuşurken benim düşüncem de ortaya çıktı, ama yine de bir cevap vermem gerekirse hem dengeli hem özverili olmak lazım değerli. Kılması için bu durumun bir insanı, yani tek başına özveri bir insanı değerli kılmaz. Belki bir yere kadar kılabilir ama sonrasında insanın kanında nankörlük var baba. Yani sen özveri sebebiyle hem kendin hem onun için bir şeyler yaparsın, İşin sonunda senden kötüsü olmaz. Ve işte ben senin için şunu yaptım düşüncesini aklından dahi geçirsen o cevabı karşıdaki insanın bakışlarından alırsın. Yapmasaydın. Bu çok acıdır abi, yani duymak da acıdır, bu sözü hissetmek de. Ama yaşamıyor muyuz? Tabii ki de bunları yaşıyoruz. Efendim, Hiray Zerdüş bizlerle birlikte olacak. Hüzün ülkesiyim diyelim ardından. Programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar. Damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem. Damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var gitme sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, bu saatimizde bizler değil daha çok şarkılar konuşuyor, onlar konuşuluyor. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Özveriyle olmak insanı değerli mi kılar, yoksa başkalarının gözünde kolayca harcanabilir biri haline mi getirir? Neden diye sorduk. Özverili olmak insanı değerli mi kılar, yoksa başkalarının gözünde kolayca harcanabilir biri haline mi getirir? Neden? İster yazılı, ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Haydi bakalım.

yan bir çiçeksin, en güzel bir gerçeksin. Ben demek sen demeksin, ara beni bul beni. Solmayan bir çiçeksin, en güzel bir gerçeksin. Ben demek sen demeksin, ara beni bul beni. Solmayan bir çiçeksin.

0: istersen gönlünden çıkar beni sil beni. Sen istersen gönlünden çıkar beni sil beni. Olmayan bir çiçeksin, en güzel bir gerçeksin. Ben demek sen demeksin, para benim bu benim. Olmayan bir çiçeksin, en güzel bir gerçeksin.
1: Viyana FM. Viyana FM. Viyana FM.

Şevket sağlam kulaklarımızdaydı. Takıl bana hayatını yaşa dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Ve ben şu saat itibariyle bizleri dinlemeye devam eden dostlarımızı şöyle bir görmek ve hızlı bir şekilde selamlamak istiyorum. Onlardan bir tanesinin sevgili Emel olduğunu biliyorum. Beraberinde bizleri dinleyen dostlarımız Zinat ve Yusuf'a da selamlarımızı gönderelim. Dubai'ye selamlarımızı gönderelim. Programın sonunda kendileri için her zaman bir mezdekemiz var. Artık büyük bir çoğunluğunuz bunu ezberledi. Gülhan bizlerle birlikte olacak. Can yakma diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

can yakma dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Arabesk müziğin en iyileri, bilinmeyenleri, yalnızca bu programda, başka yerde dinleyemezsiniz demeyelim de çok zor dinlersiniz. Yani bunu aynı zamanda bir dinleyici olarak tecrübelerime dayanarak söylüyorum gerçekten. Bulunması zor çalışmalar. Sevgili Emine ablam demiş ki iyi geceler, ben uyurum. İyi geceler abla. Rüyanda arabesk dinle. Valla normalde bu mesajları programa yansıtmam ama ne bileyim, bir anda öyle görünce gülmek geldi içimden. Sevgili Romantik Aydut demiş ki

özverisi, özgüveni tavan yapmış insana söz geçiremezsin kardeşim. Onlar ancak tepeden bakmasını bilir. Biz gibi garipler de hem çalıp hem oynarız. Neyse, lafı çok uzatmayayım. Diğer dostlarımız da şarkı dinlesin demiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmaları kendisine de armağan etmiş olalım. Hüseyin Yılmaz bizlerle birlikte olacak. Çıt kırıldım diyelim, ardından babalar resitali yapıyoruz. Haydi bakalım.

0: Alayının damarına basıyoruz. Alayının.
1: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.

0: Aç sesini kardeşim.
1: Viyana FM.
2: Ferdi Tayfur kulaklarımızdaydı. Rahmetle yad etmiş olalım. Sırada güzel bir şiirimiz var ama öncesinde sevgili romantik aydutun bizlerden bir isteği var. Bu akşam 2 adet Orhan Gencebay çalışması dinleyeceğiz. Bir tanesi sevgili romantik aydutun isteği. Sevgili Seda için geliyor. Seni buldum ya diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bien FM.
1: Evet, Avusturyalı Türklerin Radyosu Viyana FM'de yavaş yavaş gecenin sonuna doğru gelmekteyiz. Haftanın ilk programının sonuna doğru gelmekteyiz. Bir Orhan Gencebay çalışması daha bizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde güzel bir şiir seslendirmek ve son birkaç mesajımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgili Sabri Bey, çok uzun zaman sonra bizlere ulaştı ve dedi ki harika bir yayın, hayırlı akşamlar. Viyana FM dinleyenlerine selamlar, saygılar. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gecenin akışından en az bizim kadar memnunsanız ne mutlu bize. Sevgili Bülent abimiz şu anda bizlere kulak veriyor. Kardeşim öyle geceler, keyifli, güzel yayınlar dilerim. Kolay gelsin kardeşim. Gecenin bu saatinde bizleri kalbimizden sızlatıyorsun. Derinlere daldırıyorsun, efkarlandırıyorsun. Kalbim bir kelebek gibi çarpıyor, gönlüm ferahlıyor. Bir de senin sesini duymak, o güzel yorumunla şiir okuman beni benden alıyor. Benim kalbi güzel kardeşim demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Her geçen gün kendi çıtanın üzerine koyuyorsun. Ben de seninle gurur duyuyorum. Kendine güvenin, kendinle barışık olman, hayatı zaman zaman tiye alman, yaşama sevgin, bakışın seni her gün olgunlaştırıyor, her geçen gün olgunlaştırıyor. Maşallah benim kalbi gönlü güzel kardeşim. İşte ben seni bu şekilde seviyorum. Bu gece biraz uzattım, tüm dinleyen kardeşlerimin hakkını helal etsin. Yeliz'den Acı Gerçekler çalışmasını bana bir de şiir okuyup çalarsan çok mutlu olurum. Kulağı sende olan kardeşlerime armağan olsun, Rabbime emanetsiniz demiş. Vallahi resmen duygulandım. O kadar güzel şeyler yazmış ki ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bu düşüncelere layık olabiliyorsak bizden mutlusu yok. Sevgili Gürcan abimiz, iyi akşamlar kardeşim. Güzel bir yayındı. Her şey gönlünce olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Valla şiirin ardından sevgili Bülent abimizin isteğini yerine getiremeyeceğim. Çünkü sırada Orhan Gencebay var ama Yeliz'i de hemen onun arkasına almış olalım. Bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Mesaj birkaç dakika daha önce gelmiş olsaydı ben Yeliz'in o şarkısını çoktan ayarlamıştım. Haydi bakalım, güzel bir şiir, gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola, yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Orhan Baba'nın şiirden sonraki güzel çalışmasını da sevgili Gürcan abimize ve Önkür ailesine armağan etmiş olalım. Eyvallah.

düğüme bakmasın kimse. Hayata doğuştan kırgın yüreğim. Yaşamak, yaşamak zormuş sevilmeyince. Aşkı, aşkı tatmadım ki, nereden bileyim? Bir gece vakti ansızın düşsen gönlüme, İlham perim olsan şiirlerime, yıldızlar kaydıkça dilesem seni, sebep olsan gülüşlerime. Bir gece, bir gece gelsen düşlerime. Söyle sevgilim, ne kaybederdin? Sorsan, sorsan sevemezdin benden başkasını. Seversen bu aşka ayıp ederdin. Çocuk misali inanmıştım sana. Bilmedim, bilemedim başka eli tutar ellerin. Bakınca gözlerin, bakınca gözlerin aşk dolu bana. Hükmü kalmazdı edilen yeminlerin, hükmü kalmazdı edilen yeminlerin.

Biz ayrılan sürenin çoktan sonuna geldik. Bu şarkı da vedadan önceki son çalışmamız olacak ama... Abi bu akşam program öyle keyifli geçti. Öyle güzel geçti. Bir haftadır da Müslüm Baba'dan çok güzel bir çalışmayı o kadar sık dinliyorum ki. Onu da sizlerle paylaşacağım. Ama öncesinde sevgili Gülşadiye Hanım'ın bizlere bir mesajı var. İyi akşamlar, iyi yayınlar Melih Bey oğlum. Umarım iyisindir. Vallahi buradaysak sağlığımız, sıhhatimiz yettiğince buradaysak halimiz, keyfimiz yerinde demektir. Bu yaz seni ve anneni ziyaret etmeyi çok istedim ama bir türlü fırsat bulamadık. Uzun kalmamıza rağmen dedi. Vallahi onu biz de bekledik, ne yalan söyleyeyim. Yani gelirler diye düşündük ama gönüller bir olsun illaki bir araya geliriz diye düşünüyorum. Şiirin duygulandırdı, kalemine, yüreğine sağlık. Sen bizim için çok kıymetlisin ve çok seviliyorsun. İyi ki varsın demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizler de aynı şekilde iyi ki varsınız, hep var olun. Efendim Cengiz Kurtoğlu gelsin, yaşayan efsane düşman başına diyelim. Ardından Müslüm Baba'nın o çok sevdiğim çalışması gelecek. Bu akşam iki Orhan, iki Müslüm dinlemiş olalım. İki güzel eser ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Viyana FM.
1: Evet, yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Baba, normalde şarkının arasına girmem ben. Sanatçı tekrarına da program içerisinde düşmemeye gayret ederim ama zaman zaman böyle şeyler yapıyoruz. Bugün de o akşamlardan bir tanesi olacak. Şu şarkıyı başa alacağım. Ama bu şarkıyı benimle beraber can kulağıyla dinlemenizi istiyorum. Abi, bir şarkıda sözler önemli, eyvallah. Ama ritim de çok önemli. Orkestra da çok önemli. Ve bence bu şarkı bunların hepsinin hakkının layıkıyla teslim edildiği nadide çalışmalardan bir tanesi. Baba Müslüm bizlerle birlikte olacak. Bir dönem ve bu ara en çok dinlediğim eserlerinden bir tanesiyle. Hayallerim suya düştü diyelim ardından. Mezdeke ile veda için buralardayız. Haydi bakalım. Yine

0: Pioneer FM.
1: Evet, çok çok güzel bir çalışmaydı. Çok çok güzel bir yayındı. Sizlerin sayesinde. Vallahi hastalığımı unuttum, daha ne olsun. Efendim, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Hatta biraz daha açtık. Affınıza sığınarak. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde, bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum.

0: Biyone FM. Bilirsin beni işte. En içinde kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşktan değil mi? Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
1: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı meçhul sona erdi. Aşkı meçhul.
0: Damar üstüne. Aşkı meçhul.

ne can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böylesi.